0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News, reklamlar.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
7: Günün en sıcak, en taze durağı.
8: İproin istasyon.
7: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbonopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
8: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
7: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasyon.
8: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
7: Ayrıca Fayi, Volt, Box ve eFood'da.
8: Telefon numarası 2541-30-50-53-693-63-65-628.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι.
1: Πούλα λέμε, πούλα!
0: Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
2: Kral FM News. Reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Anlamında da olmasa bizi kim kaldıracak hiç bellidir. Hayır, Yusuf'tan bir ürün beklenir. Olur mu olmaz? Nerede? Oho, tabi şov dünyada. 1, 2, 3, 4. Günaydın Ercanlar, merhabalar. Aylin ablam diyorum, kendi kendime konuşuyorum. Burada olmasa da bizi kim kaldıracak? Sabahleyin kaldırıyor kadıncağız, sağ olsun üstadım benim. Canlar hepinize günaydınlar. Hiç böyle şeyi bastırıp komşulara bastırıp kaldı. Nerede? Oho, bizim adamlara kalsa burada, yetkililere. Takıma, takım perişan. Ay Allah'ım, çattık belacıklara gene sabah sabah. Günaydınlar efendim. Hepinize canlarım, günaydınlar canlarım, ciğerlerim. Eskiden öyle bir radyo programı yapan bir Türkiye'de bir dinleyici var, bir DJ vardı. Dinleyici vardı diyormuş, baksana. Öyle açıyordu programı, canlarım ciğerlerim. Oradan aklıma geldi herhalde, orada takılıyorum bazen. Kalimeralar, poli poli kalimera ses seolus. Good morning everyone, guten morgen. Hep kendinize dobro utro. Ya bakan be ya. Marabayın bakan be. Hey. Temel'e gene bir salı günü. Ayın 16'sı olmuş bile, Haziran'ın yarısı. Yaz daha geleceğim, ha geldim ha geleceğim. Orada yani. Bu sene yaz biraz geç kalacak gibime geliyor. Efendim nasılsınız? İyisiniz dünden beri. Dünya Kupası'nı takip ediyorsunuz mu? Dünya gündemini takip ediyor musunuz? Day day. Ya bu şavuk dünyada günleriniz nasıl geçiyor yani? Onu kısaca onu değinmek istedim. Fagan Hacı Yusuf. Arzu Hanım da geldi. İşlerinizi bitirdiniz mi Arzu Hanım? Yeter be bu kadar arbayt arbayt. Ya bu Almanya'daki arbaytın yarısı burada olsaydı peh. Huu diye başlıyor ya Arzu, böyle çok hoşuma gidiyor. Eskiden böyle komşular birbirlerini öyle çağırıyorlarmış. Huu komşu. Ayşenge. Mahfat Menge. Neredesin bari? Gibilerinden böyle. Gününüz. Selamlar herkese. Gününüz aydın olsun inşallah. Kolay ve bereketli bir haftamız olsun. İnşallah demiş. İnşallah Arzu. Güzel yayınlar dilerim sana ve ekibine Ayşim. Kolay gelsin. Ekip Arzu yaz modunda. Canlar istediği zaman geliyorlar. Genç çocuklar tınmayan da hiç sesimi de çıkarmayayım. Ne yapayım? Ya bırak kendi kendimize yuvarlanıp gideceğiz. Ali Cabbar hoş geldin. Kara Murat. Yeni taktım sana bu ismi, Ali Cabbar diye. Fagan Hacı Yusuf demiş, bas kopçeleri Aşim abi. Günaydın. Bastık. Kopçelerle açtık programı yine bugün. Mert Vistoni'de zeytinyağı fabrikası. Soğuk sıkım süzme yağ fabrikası. Mert'im günaydınlar, kolay gelsin. Sana da iyi günler diliyorum. Günaydın mesajlarınıza bir başlayalım bakalım. Ali Cabbar kim? Bizim Ali Bey. Ali Bey günaydınlar. Günaydın bütün Kral FM, günaydın bütün dinleyiciler, günaydın Ayşe Bakan, Raif Ahmet Sibel, Raif Karmela. Mehmet Osman günaydınlar, Hüseyinoğlu, Mr. Sao Berando ve Müjdat Eminoğlu. Müjdat akşam yazdı. Dur şimdi sabah çık böyle bir bakalım hafta içi nasıl gidecek günümüz, onun değerlendirmesini yaptı. Kıymetli dayım günaydın, merhaba. Geçen hafta bahsettiğimiz gibi bu haftalar sıcaklıklar birazcık artacak diye bugün salıdan itibaren hafta boyunca sıcak geçecek ve ısınmaya bağlı olarak bugün yani salı ve çarşamba öğleden sonraları dar alanlı yağış geçişleri sürpriz olamaz. O meşhur ikindi yağmurları gelebilir. Dikkat edin demiş, bugün ve yarın çarşamba öğleden sonra 42'li yağmurlar. Dayı bayağı bir 42'li yağmuru oldu yalnız. Aygül Köşe Hanımefendi günaydınlar. Mehmet Ali Birant günaydın. Hasanoğlu Güngör, Aslıcığım günaydın. Melih Hacı Halkidiki günaydınlar. Mastoraz Recep Ustacığım. Kalimera Stuttgart'ı. Lay lay lay lay. Yasin'im günaydınlar. Yasin ne maçlar oldu akşam öyle veya iki tanesine baktım. Hele gene İspanya maçı. İspanyolları ilk defa bu kadar aciz durumda gördüm. Futbol olarak söylüyorum. Diğer takım da acayip oynadı. Akşam Mısır da iyi oynadı. Değerlendireceğiz programımızın içerisinde 2026 FIFA Dünya Kupası'nı da. Bugün hangi maçlar var, hangileri oynanacak onlara da bakacağız. Oya Hanım günaydınlar. Ali Bey günaydın. Ayhan Selimoğlu günaydın. Orhan Tuna Paris. Bugün günaydınları ben yapıştırıyorum. Sizden önce. Hasan Çarıkçı günaydınlar Kara Hasan. Emircan Osman Hollanda. Hüseyin İbrahim ve Şaban Ömer Golden Glass. Sırıtma kelimesini dün yazar arkadaşım. Günaydın sana.
Kayahan Village Market Selero. Günaydınlar, hayırlı işler. Aydın Lefteriz, Gökhan Pile. Bugün hızlıyım. Bugün ben söylüyorum Arzu. Dinleyicilerim yazmadı. Pandera Hüseyin İngiltere, günaydınlar. Selçuk Köse, günaydın. Dilek Hasan Halal Dilek Hasan Halal Efendi. Halal Hanımefendi. Haşim demiş, Arzu senin ekip gibi ben de iş istiyorum. Beni de alsanız ya oraya. Haşim, İspanya'nın oynadığı takımın neydi ya? Yeşil Burun Adaları mıydı? Burunlu Adalı bir şeydi ama. Dün geçmişsin. Kayhan. Of canım o. Arbeit. Şu Arbeit. Tomorrow. Yarın geçeceğim. Olur değil mi? İspanya'nın oynadığı takımın kalecisi, iyi hatırlatın, adam ne kurtarışlar yaptı öyle ya vallahi. Kalecisinin Instagram'da 500 bin. Dur kız sayayım. Birler, onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler. 500 bin takipçisi varmış maç öncesi. Maçtan sonra 5 milyon olmuş. Adam 40 yaşında Arzu, tamam mı? Ama ne top oynadı, ne goller çıkardı ya. Yani bu ne demek? Adam severek oynuyor, para için oynamıyor. Zaten ülke ne kadar? Küçük İstanbul kadar ülke yani. Almanya'nın küçük İstanbul'u kadar, Mannheim kadar ülke. Adamlar işten oynuyorlar. Kaleci bir tebrikler aldı. Bre. Hiç sorma. Baktın maça çünkü. Canavar gibiydi kızan. Canavar. Zlatan İbrahimovic gibi. Bizim de 5 milyon takipçimiz olması için kaleci mi olması lazım? Kaleci mi olmamız lazım Arzu? Ne yapmamız lazım bizim ya? Sen dedin ya, yukarıda yazmıştın hani, ben senin ekip gibi ben de iş istiyorum diye. Şimdi bu kızanlar geldiği zaman ödeniyorlar, gelmediği zaman ödenmiyorlar Arzu. Öyle bir şey var yani, bak onu belirteyim. Kara kızan bunlar be ya. O da performanslarına bağlı. Yani o günkü şarkılar, ne bileyim, kopçalara basmaları, bilgisayar kullanmaları iyiyse ona göre para alıyorlar. İyi değilse bazen para vermiyorum onlara. O yüzden de kızıyorlar, gelmiyorlar programa. Nergis çiçeklerim benim. Dur şimdi hoş tutayım biraz kızanları. Hey, maçtan sonra 5 milyon olmuş takipçisi kalecinin. Neydi be Yasin kalecinin adı? Zubi Zaretta mıydı? Neydi? Yok be, öyle değildi. Στουργάρδε, πολύ πολύ καλημέρα παλικάρι. Όπως πάντα φίλε μου, σου εύχομαι ένα καλό πρόγραμμα. Ευχαριστώ εχθές για το πολύ καλά λόγια σου μέσα στο ράδιο σου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου που ακούνε Kral FM. Yani demiş ki, Arzu Recep Ustacım. Hem kendinize demiş, iyi bir program diliyorum. Bütün dinleyicilere de selamlar, saygılar, Stuttgart'tan günaydınlar demiş. Çok nazik beyefendi kendisi. Kızı ve oğlu liselerini, okullarını bitirmişler çok çok yüksek puanlarla. Sigaretir ya. Master Recep Sigaretir ya. Congratulations, tebrik ederim. Hiç sorma, akşam şov yaptı kaleci, şov. Lay lay lay lay. Arzu demiş, bizimkiler de daha tıraşlarıyla uğraşsınlar. Ha anladım, olsun, ben ona da razıyım. Tamam kız, gel. Allah Allah. Sabah 6'da dükkanda olurum. Bak işte, bize böyle candan yürekten çalışan kaleci gibi adam lazım. Şarkılar hazırlansın, stüdyo hazırlansın, kahveler hazır olsun. Yaşa kız Arzu, danke schön.

Pardon da oğlum, gelemiyorum bazen. Yasin demiş, Yasin'im günaydın. Günaydın Aygacığım. Şimdiye kadar izlediklerimden hiçbirini seni beğenmedim. Niye oğlum? Benim birkaç tane maç hoşuma gitti. Beklentilerin dışında olduğu için hoşuma gitti. Mesela İspanya çıktı, dün diyorsun ki 5 tane atacak. Ne atacak? Atamadı yani, onu demek istiyorum. Ayhan Selimoğlu, günaydın kardeşim, sen cansın. Günaydın Sıracım. Çay da demler. Yok kız, bizim buralarda çay içmiyoruz biz fazla. İçtiğimiz çay en fazla. Anladın sen onu. Biz de kahve. Getir kahve, götür kahve. Nasıl kahve içersiniz? Böyle kahve içeriz. Nasıl kahve? Öyle de böyle kahve. Sınırı geçtin mi Meriç'ten karşıya geçtin mi çay? Abine vereyim çay. Ver. Kahve? Yok be, ne kahvesi. Çay vereyim, çay. Çay var mı, çay?

Hay, günaydınlar ağam. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Gününüz aydın. Sağlığınız daim olsun. İnşallah bol bol sağlıklı kazançlar dilerim. Bol bol sağlık ve kazançlar dilerim. Tüm kral dinleyenlerine ve size Orhan Turacığım, Orhan ağam, Fransa, Paris, günaydınlar. Merci beaucoup. Bonjour. İyi geceler yok, günaydın yok. Yetişebildin mi soruyor? Ha? Yetişebildin mi? Gönül pencereniz açık olsun. Allah gönlünüze göre versin. Maçı demiyorum, takımları diyorum. Ha, takımları diyorsun Yasin, tamam. Şimdi o şey olur. Coşku Mutuş, günaydınlar. Yasin, o ikinci gruptan sonra o maçlar daha çekişmeli olur gibime geliyor. Arzun dediği gibi bizimkiler diyor, saçıyla başıyla uğraşıyor. Millet kendini futbola darmış. Adamlar canı gönülden oynuyorlar. Candan ciğerden oynuyorlar. Doğru mu? Doğru. Öyle bir kalecimiz var. Herhalde her maçta yaklaşık böyle bir 250 gram, 300 gram jöle falan sürüyordur saçına. Milli takım kalecisi, Galatasaray'ın da kalecisi. Neydi onun adı? Ferdi Tayfur muydu? Yok be. Kuru fasulye İsmet miydi? Yok. Kara Murat mıydı? Neydi onun adı ya? Galatasaray'ın kalecisinden. He. Milli takıma da onu almışlar.

İyi geceler yok, günaydın yok. Küstün mü bana? Olsun. Geceler çabuk geçer, günaydınlar çabuk gelir, günaydın. Hayır be ya. Böyle şey olur mu ya? Belki dünyada en son kızacağın 6. kişi sensin. Altıncı mı dedim? 16. olacaktı. Canlar günaydınlar. Radyo Kral'dasınız. Hepinize güzel, sağlıklı bir salı günü diliyorum yine. Canlarım ciğerlerim.

0: suyu.
1: Miray Boğlu Ali, günaydın bakalım. Günaydın güzel insan. Güne böyle başladığın zaman yaldır yaldır. Ştav ştav.

Κύριε Αντιδημάρχη, καλημέρα σας. Και μέσα στο στενούμενο düşünüyoruz. Günaydınlar efendim, Ayhan Duban, günaydın. Coşkun Ceyhun kardeşler ve Ayhan Duban. Orta Doğu'nun, Balkanların ve Latin Amerika'nın en büyük döşemecileri, fayans olarak söylüyorum. Günaydın, hoş geldin. Hayırdır dayı, rüyanda mı gördün? Vozinha, ha? Kalecinin ismi. Vozinha. Bah, bize böyle bir kaleci lazım. Dur Beşiktaşlı yetkililerle bir konuşayım, arzumu Vozinha'yı alalım. Not edeyim kendi kendime buraya onu. Kaleci Vozinho. Omorfeni Depahyeni. Vozinha. Dünya Kupası'nın bir de akşam şeyi vardı ya. İspanyolların bir 10 numarası vardı. Ufak bir kızan böyle 1,5 metre veya boyu falan vardı ama ne oynadı be ya. O paslar falan böyle. Demek ki neymiş? Boyut önemli değilmiş. Yani boy önemli. Şey. Önemli olan futbolcunun ne iş yaptı canlar. Boyut, hayır. Topla.

0: Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Ölümlü dünya, ölümlü insan. 3 günlük dünya işte. Varlığımız ile mutlu olan ve varlığı ile mutluluk veren herkese, bütün canlara günaydınlar. Bir ağacın gölgesindeki huzur gibi, berrak sudaki saflık gibi, topraktaki bereket gibi, aldığınız her nefesteki anlam kadar güzel olsun yine gününüz ve hayatınız. Kaleci Vozinha gibi olun. Hayatta size doğru şut çektikçe siz o şutları kurtarın, gol olmasınlar.
1: Sakin ol, sinirlerine hakim ol.
0: Vozinha kalplerimizi mest etti, kazandı gönlümüzü. Acaba abicim, bizim dede dün bulundu çok şükür. Ne demem, haberim oldu. Ben de sadece bir defa dün söyledim. Kayıp bir amcamız vardı, 92 yaşında, Arbacıköy'de sağ salim bulunmuş çok şükür. 34 saat süren arama sonrası, 34 saat. Nerede, nasıl bulunmuş be kardeşim be, 34 saat. Neyse, önemli olan sağ salim bulunması tabii ki de. Yukarıdaki dağlarda köyün gençleri bir su kenarında bulurlar çok şükür. Her şey yolunda. Eyvallah Nedim'im. Geçmiş olsun tekrar tekrar. Nedim kardeşim. Yusuf bu ne? Candar Köyü Malatya. Hayırdır Yusuf? Malatya'da mı kazmaya gideceksin? Master Recep, sizin oralarda Fagana var mı? Fagana. Fagana. Dün 5 olduk Aşim abisi. Minik bir kartal daha yetişiyor. Günaydınlar kartalı. Gördün bunu. Ne kadar güzel pasta da yapmışsınız. Beşiktaş pastası, 5 yaşında. İyi ki doğdun Cemali. Cemali bizi dinliyorsa büyük kartalıma selam olsun. O büyük bir Beşiktaşlı. İyi ki doğdun Cemalim ve iyi ki Beşiktaşlısın. Doğum günün kutlu olsun. Küçük kartalım, ailenim sana da kolay gelsin. La la la. Bak kartal hareketini de öğrenmiş. Bak bak bak bak. Cemal uyuyordur herhalde. Okullar kapandı ama olsun. Aylin, Cemal'i uyandığı zaman söyle. Bir söyleyeyim şeyden de böyle. Radyodan da seninsin Beşiktaşlı. 5 yaşında olmuş. Kartal. Ya işte küçükten beri doğru yolu Beşiktaş aşkını aşıladığınız zaman öyle gidiyor. Rahmetli Süleyman Sava diyordu ya, yani iyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz diye. Cemal bir Beşiktaşlı. O bir alfa erkek. Mesajlarınızla devam ediyorum. Harikasınız. Yine günün güzel mesajlarından bir tanesi de Hasan'dan geldi. Hasanoğlu Güngör'den geldi. Günaydınlar kral ailesi. Haşim dayı, bir paranın peşindeyim yine demiş. Hangi paranın? Doların mı? Euro'nun mu? Liranın mı? Hangi paranın peşindesin? Bugün yine kombine vereceğim Güngör, hazırlıklı ol. 11.30-12 reklamlarına doğru kombineler yine Diyarkezler AUX İskeçemiz takımının kombinelerin Diyarkezlerini veriyorum. 1, 2, 3, 4 tane vermişim de 6 tane var elimde. Bugün bir tane verin, 5 olsun. Yarı yarıya. Sonra bana diyorsun bozuldun. Ama sen yine veya Yasin. Manda altında buza arıyorsun. Uyuyana, uyananlara, gülümseyerek güne başlayanlara, İşe gitmek için koşturanlara, kahvesini içip çalışanlara, bir de bunu okuyanlara günaydın. Vay oyanım. Harika. Duyduğum kadarıyla oyanım bugün mantı yapacakmışsınız. Doğru mu yani? Mantı sever misiniz ya da yapar mısınız? Yemeklerle başladık bugün. Mantı var bugün. Bol yoğurtlu mantı. Üzerine cazıl cazıl cazıl yağı bir kestireceksin. Hayırdır Ayşim, sabah sabah 9.28'de. Yemek muhabbeti. Did you see Serena Steve Miller Band? Radyo Kral'da. Günaydınlar, iyi yayınlar. Ride Justin Staston Trelon'a ve patrona, tabii ki tarlada çalışanlara kolaylıklar dilerim. Günün sözü. Bedelini ödemediğin bir şeye sahip olacağını düşünüyorsan, hem haksız Hem de akılsızsın demiş Epiktetos. Nereden bu? Gümrüşü'nün tarafından. Ne taraftan abi Yusuf abi? Thank you, thank you şön. Günaydınlar kral ve dinleyicilerine. Günaydınlar Dilek, Hasan, Halel hanımefendi. Sabah zor topladım soy isminizi. Söyleyemedi şaşkın.

lay lay lay Milayimoğlu Ali yine bu iyi bu. Yani şey olarak balle makinesi olarak iyi. Belki anlamıyorum ama büyük yani iyi. Milayimoğlu kendine gel. Yasin diyor ki sonra bana laf atıyorsun diye. Ben ne yapayım? Sabotaj oluyor programı ondan. Όποιος έχει δίπλωμα για φαγάνα μπορεί να παίρνει και κοντά στα 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Demişke, Recep Ustacığım, φαγάνα δίπλωμας, yani çapa ehliyeti olan biri ayda 3500 euroya kadar para kazanabilir. Saat ücreti olarak, yani şey, maaş olarak, aylık olarak. Faganacı, Yusuf Agacığım sen ne kadar kazanıyorsun? Şimdi diyecekmiş abi, öyle şey söylenir mi ya? Söylenmez doğru.

Sabahın güzel zeytin gözlerine de gelsin. Zeytin gözlü. Babadan oğla Beşiktaş, dededen oğla Beşiktaş. Aa, harika fotoğraf.

Biz artık Bitcoin peşindeyiz. Artık altın çok düştü. Bulabilirsek bir iki coin almayı düşünüyoruz demiş Güngör Hasanoğlu. Bitcoin. al. Al tabii. Al yastık altına koy Güngör. Al. Bitcoin.

0: FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Arabacı köyü Sünnetçi köyü arasında inşaat malzemelerinde en uygun fiyatlar. Kartal Cemil'de. Kum, tuğla, piriket, çimento, kireç, kiremit, yutong. Hazır kağıt kalıp direkleri. İnşaat yapımında kullanılan her türlü kereste. Yutong için özel kola ve fayans kolaları. Silikonlu, suya dayanıklı, garantili hazır sıva. Taş yünü, cam yünü, felizol, yalıtım malzemeleri. Süslü, renkli kaldırım taşları. Renkli dekor taşları. Süslenmiş, farklı desen modern bahçe çeşmeleri, el arabası, su lastikleri ve su depoları, kanalizasyon boruları ve spiral borular, her boyda metal ve plastik su boruları, plastik ve metal su oğlukları, inşaat alanında aklınıza gelen her şey, en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de garantili, güvenilir şekilde. İrtibat için telefon numaraları 2-541-031-815, cep telefonu 693-673-8490.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Günün en sıcak, en taze durağı.
7: İproin istasi.
6: Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı, tiropita, zabbanopita, sosisli, pizzalar ve çıtır çiğ börekler.
7: Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler.
6: Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproin istasi.
7: Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar. Panagi Çaldari 94, Yaka otobüs durağının karşısında.
6: Ayrıca Fayi, Bolt, Box ve eFood'da.
7: Telefon numarası 2541-30-50-53, 693-63-65-628.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Και επειδή μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται, με κάθε τηλεόραση 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ.
12: Ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος, Γρανικού 29, Δράμα. Και στην Ξάνθη, Αβύρων 37 και 12 Αποστόλων.
0: Kral FM, Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
6: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
13: Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, παγκάκια, μαντεμένια, καρέκλες τραπέζια. Καρέκλες τραπέζια, καρέκλες τραπεζάκια, μπαμπού, παγκάκια, μαντεμένια, καρέκλες τραπέζια.
14: Hey! Hepsinden var gene, hepsinden.
15: Ah baya.
14: Tabii. Şimdi biberler olsun, biber de satacağız. Karpuz, kavun, biber. Sandalyeler falan. Forya Plus'ta da bulabiliyorsunuz. Tabii ki orada buluyorsunuz Forya Plus'ta. Yepyeni modern tasarımlarıyla sezonluk sandalyeler, saksılar hepsi birlikte. Forya Plus nerede? Yeni yerinde Koyunköy'ünde efendim. Instagram'da Forya Plus Cash and Care olarak takip edebilirsiniz. Yaz sezonu için son model yeni modern plastik masalar, sandalyeler, tabureler ve çok çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar tabii ki. Forya Plus artık perakende satışlara başladı. Bu ne demek? Bu şu demek, dükkana kadar gidiyorsunuz, yeni dükkanlar, arabanızı park ediyorsunuz, önünde park yeri de var. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarımızı mağazamızda bulabilirsiniz. Ayrıca hatim, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kapları, alüminyum tepsiler, masa örtüleri ve trabzon mandalalar, Sterk Plus işbirliğiyle Warrior Plus Koyunköy Karahasanet Marketi'nin yanında. 17 senelik tecrübeleriyle çevreye saygılı ve duyarlı geri dönüşüm plastik ürünleriyle dayanıklı, hafif, modern tasarım ürünler Forya Plus'ta. Bütün bunları, kampanyaları, ürünlerini Instagram'da Forya Plus Cash and Carry adresinden istifade ederek yararlanabilirsiniz. Coşkun Mutuş Beyefendi. O bir psikoanalist, futbol analisti. Vozinha'yı nasıl analist ettim bakayım? Vozinha. Efendim, telefon etmek istiyorsunuz. Tabii ki Instagram'daki bütün bilgileri kullanabilirsiniz. Orada telefon numaraları da yazıyor. E-mail olarak sterkellas@gmail.com. Forya Plus. Barış, günaydınlar. Orada çalışan herkese günaydınlar. Allah gönlünüze göre versin. Hayırlı işler, bol kazançlar. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Yaz bunu bakayım. Yaz, yaz, yaz, yaz. Okuyacağım ilk önce mesajları bir okumak istiyorum. Günaydın mesajlarınızı. Günaydın Aşım abi. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar herkese. Cem Salihoğlu. Günaydınlar Cem. Bayağı kayboldun sen. İşler güçler. Yok, bugün kanat var fırında. Yanına patates kızartması ve köy salatası. Horgatiko. Ooo. Benim mantı nereden aklıma geldi o ya kız? Neyse, mantıyı da hafta sonu yaparsın artık. Fırında kanat, patates kızartması, horgentiki köy salatası. Bir de ayran yanına. Hadi ya. Burayı sabah sabah Muhammed'e bak, Muhammed'e. Radyoları yeni açanlar diyecekler yine Bulgaristan'daki dinleyicilerim öyle diyorlar ya. Sarmacı kral efendim, sarmacı aşin diye. Sarmaları sardık canım, bitti o. 12 gün boyunca sarma sardık. Hasan Çarıkçı, bugün günaydın ilk önce ben yapıştırdım ama Hasan. Günaydın canım dostum, bugün de Kral FM'de seninle insanlara güzel anlar yaşatacağına eminim. Aa. Yayının bol dinleyicili, enerjin hep yüksek olsun, başarıların daim olsun, keyifli yayınlar, harika bir gün geçirmen dileğiyle. Aa. Şaşırdım kaldım. Levrek görmüş sardalya yavrusu gibi oldum. Hasan Çarıkçı, sen böyle şeyler yazar mıydın oğlum? Yoksa yine bu... Malum AI'dan mı yararlandın? Çarıkçı Hasan. Sağ olasın canım benim. Günaydın radyo başındaki can dostlar. Günaydınlar. Frekansların tek hakimi, mikrofonun yaşayan efsanesi Ayşim. Abartma lan. Abartma ne diyeyim? Abartma bu oğlum. Jüpiter'den Mars'a nerede bir can varsa. Ha o şöyle. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a nerede bir can, bir insan varsa hepsine selam olsun, günaydın. Hepsi toplandı geldi bizim yayındaki arsa. Aşım abi mikrofona geçtim, akan sular durur. Onu dinleyen herkes aradığı samimiyeti bulur. Sesi dosta güven, düşmana ise korku salır. Makine yok bugün yanımda ama neyse. Onunla dağılır gider dinleyicinin tüm yorgunluğu. Yeni gün hepimize, tüm dinleyicilere güzellikler, yüz güldüren anlar ve bol neşe getirsin. İnşallah güzel kardeşim Nedim'im. Kulaklarımız kesintisiz sende canım abim. Kulaklarınız bizde, Radyo Kral'da olsun. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz ama gözünüz, kalbiniz, aklınız işinizde ve ailenizde olsun. Kestane şekeri Nedim'im benim. Efsanesin Nedim, efsane, teşekkür ederim. Çok da sevindim yine dedenin böyle sağ salim bulunmasıyla alakalı olarak o olayı da böylece güzel bir şekilde kapatmış oldum. Nedim teşekkürler, dankeschön. Mehmet Ali Brand abi göndermişsin Instagram'da, o kadar güzel bir video göndermişsin ki bir ara dedim. Acaba dedim bunu gerçekten Mehmet Ali Brand abim mi göndermiş diye. İki defa baktım sen göndermişsin, yapma abi yani. Bir de Milayimoğlu Ali kardeşim, bir de Ali Bey öyle videolar gönderiyorlar. Sonra dilin devam dolaşıyor. Yani yemek videolarından bahsediyorum, yanlış anlaşılmaz. 2026-2020. Barış'ım teşekkürler. Günaydın abim, iyi yayınlar demiş. Çok çok sağ olasın. Voryoplast. Size de kolay gelsin. Ben teşekkür ederim işbirliğiniz için. Bütün sponsorlarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve neydi o iş burada Yunan'da mı? Hayır. Yusuf, Faganacı Yusuf. Almanya'da Fagana kullanırsan en aşağı aylık yani 3500 euroymuş. Tamam mı? En düşük aylık olarak söyledi. Stuttgart'tan Recep Mastoraz'ın. Yani 3500 onun fiyatıymış. Anlatabildim mi? Burada ise o iş çok güzel ve çok güzel para. Ah be, bugün yediniz kendinizi, gün görün para para para. Başını yemesin parası. Serkan'ım günaydın. Serkan Süleyman günaydınlar abim. Günaydın Serkan'ım. Fabrikada mısın, cimde misin? Serkan, bugün Dünya Deniz Kaplumbağası günüymüş. Dünya Deniz Kaplumbağası günü. Bugünmüş mu abi, ben onu dün biliyordum. Ha, baksana. Aa, o da bugünmüş. Neyse. Dünya Deniz Kaplumbağası günü kutlu olsun. Karetta karetta ya da bütün dünyayı böyle şey yapıyor. Jim, okey Serkan'ım. Jim için harika bir şarkı hazırladım. Sırada hem bisiklet yap, hem koş, hem de ağırlık çalış. Bana başkası yazdı. 4500 euro Almanya'da Fagana haydayanlara demiş. Oğlum adam zaten dedi 3500 eurodan başlıyor dedi. Yani minimum 3500 euro. O standart parayı alıyorsun 3500 avroyu, tamam mı? Lipon, oraya öte artık ne iş yaptın? Fagana ne kadar büyük? Diploman nasıl bir diploma? Ehliyetin falan, tamam mı? Ona göre çıkıyor yani 3500-4500. Wake up Faganacı Yusuf, wake up. Good morning everyone. Parayla ilgili harika bir şarkı var Serkan'ım sırada, bilesin. Tam cimlik. Patos Coffee. Aa, Tuğni'cim günaydınlar Tuğni. Özenle seçilmiş kahve çekirdeklerinden aşkla demlenen İli markası ile sizi ağırlamaktan mutluluk diyor Patos Coffee. Fagana ne? Doğru. Türkiye'li dinleyicilerimiz var. Türkiye'den Almanya'da, Batı Avrupa'da çalışanlar. Fagana ne? Fagana? Aa, dur kız ben de takıldım şimdi. Çapası var ya önünde, çapası. Bah bah bah, toplayamadım ya, şaşkın aşım. Hani çapayla böyle çukur kazıyor. Arzu neydi kız? Türkçesini ben de unuttum. Yusuf, Fagana'nın bir fotoğrafını at, Arzu Hanım'a göndereceğim. Anca görüntülü olarak ismini. Fagana neydi ya? Coşkun Mutuş yetiş. Çapa çapa. Yani böyle çapa, önünde çapa var, arkasında çapalar var ya Arzu. Aman Arzu be. Operatör be ya. Ha, operatör be. Operatör diyecektim tam. Faganacı Yusuf yine yetişti. Tamam mı Arzu?

0: 5 para. 50.000 var.
1: Ne alırsan 5 para.
0: Kaç paralık adamsın? Gecesi 500'den aşağı olmuyor.
1: Ah şu pahalılık.
2: Ah şu pahalılık. Almanya'da pahalı mı? Hollanda pahalı mı? Avustralya, İngiltere pahalı mı? Ah şu pahalılık. Ah! Gel sıva yapmaya. Coşkun Mutuş. Ya ben sıva yapamam ama sana malzemeyi taşıyabilirim. Ne zaman program? Ah şu pahalılık. Ah! Gel sıva yapmaya. Coşkun Mutuş. Ya ben sıva yapamam ama sana malzemeyi taşıyabilirim. Ne zaman programdan sonra mı geleyim? Cici kız.

Radyo Kral'ın siz kral dinleyicilerine, sabahların sultanlarına, sultaniçelerine. Dünyanın ilk dolar trilyonu Musk demiş, para para şarkısından sonra. Birileri Musk'ı arasın, Elon Musk'ı arasın. Desin ki ona, kefenin cebi yok, ne yapacaksın bu kadar parayı, dağıt millete, fakire, fukaraya diye. Hatırlatma gelmiş, dün bir arkadaş İsmail YK cicileri, bu cicileri değil miydi o? Cici kız bu değil miydi o? Öyle mi demişim? Bir daha yaz bakayım şarkıyı. Ah yaralar, ah o yaralar. Taşımak için de adam lazım. Sıvaları taşımak için. Ah o yaralar, ah yaralar. Kol kuparı günderlik. Wow. Coşkun Mutuş, ne vereceksin günderlik? Pul istemiyor. Ah cici kız. Serkan, o kadar para olsaydı ne yapardın be kardeşim? Trilyon baksana. Deme şimdi kendime bir cimbe açardım böyle spor salonu. Pahalılık ne kelime, ateş pahası Almanya'da demiş Nedim kardeşim. Her yer pahalandı. Şimdi yapay bir savaş oluşturuldu, tamam mı? İran, Amerika arasında. Şöyle bir iki bomba sen at, 3-5 bomba ben atayım. Bunlar tabii kapı arkasında konuşulan konular. Eminim böyle olmuştur. Azıcık fiyatlar yükselsin, zenginler daha çok zengin olsun, fakirler daha çok fakir olsun, dünya böyle rahat bir nefes almasın. Bu planları yapanlar böyle 15-20 kişi, hadi toplamı bilemedin 50 kişi, tamam mı Nedim? Okey. Ondan sonra işte dün çıkıyorlar, bayız diyorlar, bak yıllardan beri, yüzyıllardan beri eon ya, aklısım akrabayız, barış yapıyoruz. Heh. 3-5 ay boyunca 2-2,5 avroya millete verdiler benzini, gazı. Oradan paraları kazandılar. Sonra bu Elon amcam gibi trilyoner oluyorlar. Sonra biz de böyle Instagram'da, Facebook'larda nerede dünyanın en zenginlerini bakıyoruz. Be AMK diyorsun. Bu kadar parayı ne yapacak be ya? Be anacın kındabınız. Güneş Gold İskeçimizde kuyumculuk adına yepyeni bir... Mağaza, yepyeni bir dükkan, Güneş Gold kuyumculuk. Nasıl bağlayacağım küfür? Dur şimdi. Bunlar maso demiş Coşkun Mutuş. Aman mason demiş. Ya be ne olursa olsun be. Sal suya be. Kındabınız. Güneş Gold, Mihail Karoli 22 ada. Türkiye'deki çeşitler artık size çok daha yakın ve unutmayın, altın geleceğin anahtarı güzelliğin en saf ve cesur halidir. O yüzden Güneş Gold'a danışabilirsiniz. Atilla Bey'le yatırım konusunda da görüşebilirsiniz. Yaz sezonu sloganı Güneş Gold, hem yanınızda hem yanınızda. Kolay gelsin Güneş Gold. Ah cici kız, cicili bicili giyini. Bulgaristan Deli Orman'a günaydınlar Dobro Utro. Kırcaali ve Haskova'ya günaydınlar Adem'e. Recep Bacanan daha dönmedi galiba Arzu. Konuştuğumuz konudan dolayı. Bu Elon Musk'ı bağla programa, konuşalım. Ha, iş aklıma gelmedi. Cem Salihoğlu. Gönder bakayım onun şeyini, azıcık numarasını arayacağım ben onu. Ya o yarım yamalak İngilizce, biraz Almancayla. Küfürü kesin anlar yardık. Şimdi diyeceksin, dayı adamın ne kabahati var. Doğru, adam kafayı kullanmış. Ben her zaman diyorum, siz çalışmayın, kafanız çalışsın diye. Gülme Cem, öyle vallahi. Anlaşırız biz onu. Var azıcık İngilizce konuşacağız. At sen numarayı, at. Maskelo'nun numarasını bilen göndersin. Canlı bağlantıya çıkaracağım. Soracağım, nasıl kazandın baday sen bu kadar parayı, Allah'ım yarabbim. Cici kız gel, şey aman, pala dayım geldi. Hayır, çalamam o şarkı. Nasıl şarkı mı şu? İsmail YK cicilerini göster, cicilerini diyor. Aa, rica ederim o yani, bu programın bir seviyesi var yani, çok rica ederim. Nasıl şey bu böyle be? Yeni mi çıkarmış İsmail YK bunu ve cicileri bicileri? Ah o yaralar, ah yaralar o. 50 euro günderlik yeter mi sıva taşımak için? Yeter mi oğlum? Bereket versin be ya. Önemli olan paranın kazanılması değil, paranın nasıl kullanılması. 50 euro yeter. 5 saatte 50 euro. Yeter be. İyi olana yeter be. Ya bu şavuk dünyada kalıcı değiliz de, zaten gideceğiz bir gün işte.

Sağ ol Coşkun Mutluş, teşekkür ederim. Yusuf abim demiş, Almanya'daki bir bisiklet yarışında parkura giren yaşlı kadının aküllü aracına bisiklet çarptı. Zincirleme kaza yaşandı. Sporcular hafif yararlandı. Nereye girmiş kadından bayağı? Ah bayağı. Tereşpit yolları yok mu bayağı şeyde? Almanya'da. Yoldan çıkmış mı kadın? Yoldan. Dedim durdur beni. Okullar tahtile girmişsin orada, öyle dedin. Evet. Şimdi daha çok çocuklar dinliyordur. Yani erken kalktığı zaman çocuklar dinliyor. O yüzden ben de daha dikkatli konuşmaya gayret gösteriyorum ki zaten canım yani öyle küfürlü müfürlü konuşuyoruz. Bir kındabını s diyoruz, nokta nokta devam ediyor. Recep abi sanırım biraz zor döner. Bence yaz tatiline bağlar, öyle döner Almanya. Ciddi mi? Olabilir. Bak onu hiç düşünmedim Arzu. Recep usta Bulgaristan'a gitti. Havalar güzel, yeşildi güzel. Ah! Oksijen, bol oksijen. Ekmek elden, su Boru Gölü'nden. Arzu, Almanya'da okullar ne zaman kapanıyor? Gerçi Almanya'da bölge bölge kapanıyor değil mi okullar? Mesela Temmuz'da, Ağustos'da, başka yerlerde bölge bölge kapanıyor. Genel olarak bir kapanma yok. Şimdi Arzu, biz bir kapadık, bir daha hatta Eylül Ekim'e açarız ancak. Bizde böyle. Bu A.M.K. Ahmet'in kolu mu demek demiş Paladayım. Hayır, A.M.K. azıcık mantıklı konuş Haşim. Yani yanlış anlaşılmasın, küfür yok burada Paladayıcım. Aldırma sen de kendini hemen oraya bayağı. Ah bayağı ah. Bundan sonra AMK küfür değil, bitti. Parayı alsınlar, o parayı tepe tepe kullansınlar demiş halam. Buna hep bir takım oyun ala. Dünyadaki insanları nasıl sömürecekler de böyle yapay savaşlar, yapay gündemler oluşturuluyor. Ondan sonra gelsin paracıklar. Teknoloji, AI falan filan. Yani. Şu kındap iyi olur, arada bir kullan onu demiş. Nasıl? Kullan derken? Kındap eskiden tütün dizerken kullanıyorduk işte hala. Kındabınız. Operatör Yusuf. Bu neymiş? Başka hayranlarım var galiba, çiçekleri kim getirmiş? Ben nereden bileyim çiçekleri kim getirmiş? Güzelmiş, orkide, pembe orkide. O kadar güzel bir çiçek ki, pembe orkide. Yusuf, çiçekleri sever misin? Pembe orkideyi kim getirmiş kız? Koparma sakın, bak çiçek saksıdan mı getirmişler onu, yoksa koparmışlar mı? Kopardıysalar kıyamam. Pembe orkide, vay vay vay vay. Ne kadar güzel ya. Hani diyorum ya, kadınlar da çiçekler gibi mutlu oldukları yerde güzelleşir ve çiçek açarlar. Aynen öyle. Guten Morgen, günaydınlar. Kalimera, iyi yayınlar dayı. İşte olanlara kolay gelsin. Yatakta olanlara iyi geceler. Yeni uyananlara günaydın. İyi bir gün dileğiyle. Ah cici kız, cicili bicili. Udrugu her yer, haydi devam ileri demiş. Napreş değil miydi o be? Zambak, zambak. Ha, orkide değil. Ah cici kız. Ben ne dedim? Zambak demedim mi?

yarar. Abime kolay gelsin. Tüm Kanal FM dinleyenlere kolay gelsin. Cem Sarıoğlu'na çok çok selam. Çocuklarımız sıra oldu. Birlikte askere gidecekler kısmetse. İnşallah. Mesut'um, Mesut Kaptan. Cem'im, Mesut Kaptan'dan çok selamım var. Küçük askerler ne yapıyor kaptanım? Askerler büyüyor mu? Day day day. Saydoğlu günay, günay, günaydınlar. 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece ve sadece 35 euro. Nerede? Günay kardeşimizde. Saydoğlu günayda. Plakaki, fayans kolası, Sigma fayans kesme makineleri. Drostik markasının bütün ürünleri. Bu fayans kesme makinelerinin en küçüklerinden en büyüklerine kadar. Her türlü işinize kaliteli, garantili ve en uygun fiyatlarla sizin için en iyisi Saydoğlu'nda. Felahrom boyalarla da çalışıyoruz Saydoğlu. Kat markasının bütün ürünleri var. İnanın gittim gördüm, bütün ürünleri yedek parçalarıyla var. Kaliteli bir marka olduğu için, kaliteli adam olduğu için onunla çalışıyor. Sabah 6'dan öğlen 5'e kadar hizmetinizde Saydoğlu.

Ah cici kız, bizim Baden Württemberg'te 7. ayın 30'unda kapanacak. Önümüzdeki ayın 30'unda. Önümüzdeki hafta Rheinland-Pfalz eyaleti giriyor tatile. Yavaş yavaş giriyorlar tatile. En sonunda biz ve Bayern. Ağustos'da yani Bayern. Parça parça kapanıyorlar Almanya'da okullar. Zambakmış o. Ha. Kız kim koparmış onun dalından? Bu kadar güzel çiçekleri dalından koparılır mı ya? Ah be ah. Ben istemiyorum şarkıyı, bir arkadaş istedi dün, hatırlatıyorum sadece, teşekkür ederim hatırlatma için. Bavyera eyaleti 31.07 son okul günü. Ondan sonra tası tara varicaları toplayıp memlekete. He?

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadima 10'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

Mehmet Ali Brent abicim, niye şaşırdın ki abi bu olan olaylara? O Almanya milli takımını seçen, daha sonra Fenerbahçe'de Real Madrid'de top koşturan bir arkadaş vardı ya. İsmi neydi onun, bir yaz bakayım. İsmini unuttum ben de onda. Bugünlerde ne unutkanlık var üzerinde, ben de bilmiyorum neden kaynaklanıyor. Havalardan kaynaklanıyor, insanlardan, içtiğimizden, yediğimizden mi? Bilmiyorum. Haber şöyle, nasıl bağlayayım onu? Groningen altyapısından yetiştikten sonra kardeşi Orkun Kökçü gibi Hollanda futbolunda ses getiren Ozan Kökçü'nün Azerbaycan milli takımını tercih etmesi büyük dikkat çekmiş Hollanda'da. Altyapı eğitimlerini Groningen'de almalarına rağmen Hollanda milli takımını seçmeyen Kökçü kardeşler Azerbaycan ve Türkiye milli takımlarında boy gösteriyorlar. Mesut Özil. Teşekkürler Yasin. Mesut Özil de ben Almanya milli takımında top oynayacağım demişti. Abi bunlar seçim meselesi. O seçim meselesi de paraya bakar. Samimi söylüyorum. Parayı veren düdüğü çalar dayı. Bu kadar basit bu işler. Hadi ya. Hangi milli takım, hangi bayrak, hangi marş ya. Git abi, Allah'ını seviyorsun. Sen bari benden büyüksün, biliyorsun bu işleri. YKK. O yüzden Vozinha'ya hayran kaldım akşam. Yeşil Burun İspanya ile oynadı ya, Yeşil Burun ülkesi. Sağ olsun Arzu da hatırlattı. Vozinha kaleci bak. Gördüm, 40 yaşında adam. Zehir gibi. Allah'ım sen konuyu biliyorsun. Neyse. Cem Salihoğlu şöyle yazmış. Hayat dostlarla da daha anlamlı ve renklidir. Dostluk hayatımıza sevgi ve neşe katar. Mesut dostuma çok selamlar. Kaptan bir tane. Kaptanı Derya Mesut'um. Selamım var Cem Salihoğlu'ndan. Aynen öyle. Cuma çalışacağız. İşten sonra ver elini memleket. 31.07 okulları kapatıyoruz. İşten çıktığımız gibi hemen valizi al. Bastır kopçaları, kilitleme. Evi bile kilitleme. Bırak çık gel. Çikolata getir gelirken. Alman çikolatası getir, unutturma. Sonra geldin Haşim abi, unuttum çikolataları. Bak burada da Alman marketi var, gidip alabilirsin deme. Almanya'dakileri farklı o yüzden, anlatabildim mi? Sanki çikolatasız gelmese yemin ederim buradan Almanya'ya kadar koştururum seni bak. Hayt. Village Market Seller'ı Gökçeler'de efendim. Süpermarkette kazançlı alışverişin, çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu, A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler her gün. Kaliteyi ucuz alın, kazançlı çıkın, farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Selero. Aynı isimle, bu az önce ifade ettiğim isimle Instagram'da da bulabilirsiniz. Village Market Selero. Çok çeşit tatlılar her gün geliyor efendim, dondurmalarla birlikte. Village Market Selero, sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi. Selero Gökçeler'de Village Market'te 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde iş yerlerinize ve evlerinize kadar siparişlerinizi de getiriyor. 694-516-4015. Adresi, telefon numaralarını, detaylı bilgileri Instagram'daki Village Market Selero adresinden de bulabilirsiniz. Pazar günleri 9'dan 12.30'a kadar, diğer günler sabah 7'den 11 hatta 12'ye kadar Village Market Selero hizmetinizde. Ayrıca Village Market Seller'a rentekar, araba kiralama işleri de yapıyor. Yapmanız gereken az önce söylediğim telefon numaralarına veya Instagram adresinde yazıp oradan gerekli bilgileri, fiyat bilgilerini ve arabaları bulabilirsiniz. Şunu da ilave edeyim, Lamborghini de var.

20.07 Kuzey Ren Westfalia, yani benim bulunduğum eyalet de tatiline ayrılıyor. Ondan sonra tabii araya bir şey kaynamaz ise tut bakalım sen Nedim'i tutabilir misin? Nedim'i tutamazsın sen. Nedim bir topukladı mı BMW'ye? Vallahi nereden bak sen 12 hadi 10 bilemedin 15 saatte burada Sakarka'da. Ha Nedim bu. Kim tutar? Dikiz aynasına bile bakmayacak. Arkadan böyle aynaya bile bakmayacak. Kim geliyor arkada diye. Naş. İşte 15 saatte Almanya Sakarka. Pe, BMW var oğlum adamda. 480 beygir var o makinenin üstünde bari. Ey. Anlan. Şaka bir tarafa, gelirken aman dikkatli gelin. Aileleriniz var, çocuklarınız var. 2 saate erken gelin memlekete ama sağ salim gelin. Ben şimdiden memlekete veya Türkiye'ye gidecek olan bütün gurbetteki rızkları için gurbette çalışan dinleyicilerimize şimdiden ekibim adına, kendim adına, kurumum adına hayırlı yolculuklar diliyorum. Yavaş yavaş gelin, acele etmeyin. Memleket burada. Sakin sakin gelin. Biliyorum, anlıyorum sizi özlediniz. Havasını, suyunu, insanını. Lakin yavaşça yavaşça gelin. Gözünüzü seveyim. Hollanda, günaydınlar, günaydınlar. Nasılsınız Aşım abicim? Biz de iyiyiz, sağ olun. Allah iyilik versin. Allah iyiliğini versin senin. Sağ ol Hollanda, teşekkürler Emircan. Sağ ol canım, oradaki arkadaşlara çok çok selamlarımızı söyle. Aldi'de güzel bir çikolata var. İzine giderken tercih ettikleri çikolata Aldi'de. Bizim burada Aldi yok abi. Ali dayı var. Nussknacker çikolatası. Ya bundan isteyeyim gelirken. Almanya'dan gelirken birer tane getirseniz yeter. Buzdolabına koyarız bütün yaz boyunca. Dokunmaz ama değil mi? Fındıklı olduğu için. Yusuf abi dokunmaz mı? Hayır be. Ben dokunacağım sende. Var dokunur mu? Yok dokunur. Hay Allah. Çikolata fındıklı bir de. Sonra Yasin. Gürkan abim gibi konuşmaya başladı diyor Yasin sonra bana. Fındıklı çikolatayı söylüyoruz oğlum. Murat Songül günaydınlar, kolay gelsin. Murat Songül teşekkür ederim. Mutluluk yakanıza yapışsın. Huzur ayağınıza dolaşsın. Sevinç ellerinize bulaşsın. Neşeniz başınızı döndürsün inşallah. Amin de kız.

Ya çalamayacağım Yasin şimdi onu. Sen de benim üzerimden oyun yapıyorsun. Baksana be Mehmet Ali Birant abi. Yasin istediği şarkıya bak sabah sabah. Survivor bak Yasin hangi şarkı istemiş. Elasto Papu. Sabah sabah çal Yusuf Agan için demiş. Bak Yusuf Agan'a da atıyor topu bak bak. Kalede kaleci var diye şut çekmeyelim mi? Kalede Vozinya var diye şut çekmeyelim mi Yasin? Baba istediği şarkıya bak Yusuf abi. Altına bir de not düşmüş. Canlanalım biraz demiş. Ha Elasto Papu şarkısında canlanacaksın Yasin. Allah seni bildiğimi. Elasto Papu. Bak Gürkan'dan duyuyor bunları. Gürkan'dan. Gerçekten de öyle olacak. Arabaları bir gün önceden yükleyeceğiz. Sonra işten çıktı mı yemekleri hazırlayıp... Abi ne yemek hazırlayacaksın? Sıcakta bozulur onlar. İki yumurta kaynattır oradan. Biraz kurasan murasan al. Gardaki mardaki. Bak sen eve gelesin. Yavaş yavaş ama. Hangi çikolatadan istiyorsun söyle bakalım. Almanya'nın en meşhur fındıklı çikolatasından getir. O Aldi çikolatasına bile zam geldi. 0.99'lardı. Eskiden şimdi 1.49 olmuş. Yemin et 0.99 yani 1 euroyken 1.49 1.5 euro mu olmuş o Aldi çikolatası o fındıklı olan. Ne bu be ya? 50 lepta birden. İran-Irak savaşı petrolü fiyatlarını yükselttiği gibi ham maddeye tabii ki de zam geldi. Ondan sonra her şey zamlandı. Bu oyunlar bu kadardır. Yıllardan beri bu oyunlar böyle oynanır. Zengin daha zengin. Çikolatayı alamayan daha çikolata olur. YKK kındabınız. Alma kız inat için Almanya ekonomisini inat için getirme çikolata. Bırak bizim burada laktalardan yiyeceğiz. Yunan çikolatasından daha güzel bırak. Vallahi kızdım şimdi. Ne bu be? 1 eurodan 99 centten 1.49 cent olmuş. Aldi'deki o çikolata fındıklı. Alma. Gözünü seveyim alma. Bırak alma ya. Yiyeceğimiz bir çikolata olsun. Onun yerine ayran içeriz. Bu ne be ya? Ballık aldı başını gidiyor bir tarafa. Eylül gelmeyecek mi? Gelecek bacan nasıl gelmeyecek? Savaş olduktan sonra hepsi gelecek. Herkes kendince haklıydı ama terazi farklıydı. Çünkü kulun kurduğu mizan nefse, Allah'ın kurduğu mizan ise hakikate bakar. Survivor Bayram. Ağustos son, Eylül nahş, napreş. Ştav, ştav, ştav. Perihom, Seden ve Perihan süccacimiz İskeçemizde Thiraz 3'te sarma makinaları 5 euro. Çok az kalmış bir 20 parça kalmış. Yetişen alıyor efendim. Seneye yatırım olabilir mesela. Olabilir. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, her türlü ürünü mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perihom'da. Kendine özgü, farklı ve dikkat çekici her zaman ister modern ister klasik züccaciye eşyaları, dayanıklı, pratik, şık görünümlü, evinizi huzurlu ve güzel gösteren ürünler nerede? Perihom'da. Thiraz 3, İskeçemizde, Xanti'de, Perihom, Seden ve Perihan. Ayrıca 40 wattlık pervaneler 20 euro, 90 wattlık pervaneler 37.90. Geçen sene de bu fiyatlarla çalışmıştı Perihom'u hatırlıyorum. Tebrik ederim Perihan'ı ve Seden'i. Ola Yatospiyeti. Tostiera tost makinesi beyaz levki 15 euro. Aplostra çamaşırlarınızı asmak için 10.99. Gastro oval kapaklı tepsi 38 santim 13 euro. Orla Yatospiti Perihom Thiraz 3 santim. İma ima ya. Sami Ustam günaydınlar. Napreş, Napreş demiş. Sami Ustam, Oto Elektrikçisi, Elektrologos, Avtokinüton. Tabii ki de Napreş, tabii ki de Arbeit, tabii ki de Rabıta. İma riba, riba ima. Berket Çilingir, ima riba. Günaydın abi, kolay gelsin yayınlar diyelim. Berket Çilingir'im, günaydınlar kardeşim. Biz de nasipse 30.07 yola çıkacağız. Aman hayırlı yolculuklar diliyorum. Belki bu sene nasip olmayabilir Haşim. Canlı canlı sizlerle tanışmak. Haydi gene. Kız arabadan geçerken buradan geçeceksin ya. Çek el frenini. Dur işte bir 10 dakika. Uçakla mı gideceksin?

Ayrısıyla mesajı gönderdim, tamam Arzu. 049 Nusk Naker 99 oldu, şimdi 1.49. Aynen, Oya Hanım da onu yazdı Arzu. 0.49 50 leptaymış, sonra 99 sent olmuş. Lepta deyince bizim buraya aklıma gitti. Şimdi 1 euro 49 sent olmuş. Aynı çikolata. Bu rakamlar bir senede mi böyle yükseldi?

5 tane getiririm sana demiş. Alma kız alma, bir tane getir, o da tadımlık olsun, tadayım bakayım nasıl fındıklı çikolata diye. Paranın lafı olmaz. Ya önemli olan para değil, tamam da. O para üzerinden politika yapıp bizimle dalga geçerler. Yani anlatabildim, o yüzden. Bir tane al yeter. Canın sağ olsun. Canım ciğerim, bir tane yeter.

Nedim diyor ki bırak sen abim, sınırlarda Sırbistan Makedonya polisleri de alışmış, beni kenara çekiyorlar. Görüyorlar arabayı, çekmeyecekler mi bakalım Nedim kenara. Arama tarama yapıyorlarmış güya. Adam ehliyet ruhsat öncesi çikolata var mı diye soruyor. Kaç kişi istiyor bu çikolatadan da bayağı. Eline bir veriyorum çikolatayı diye şey yapmış. Haydi güle güle. Davay davay diyor bana. Napreş davay. Baba alıştırmışsınız onları çikolata.

0: Kur'an.
1: Ha, ondan mı öyle yazıyor? Yasin sabah fırça yemişsin. Gandalf'tan? Kuşlar söyledi. Nusknaker 1.49. Ya

Baganacı Yusuf kardeşim gurbetçileri düşünmüş. Abi şu gurbetçiler sana çikolata getirecek. Sen de onlara bir şarkı armağan edebilirsin, gurbet şarkısı. Yok öyle, yok öyle. 50 dramiye 10 tane köfte yok. Önce çikolatalar gelecek, sonra şarkılar. Faganacı, hey yavrum hey.

Προσοχή στις σοκολάτες, ειδικά σε αυτούς που τα έχουν μεγάλη αδυναμία τα φιλιά μου. Seviyoruz da iyi. Çikolata güzel bir şey. Yani hem mutluluk hormonu salgılıyor, hem vücuda enerji veriyor. Özellikle çikolatanın fındıkla karışımından meydana gelecek olan hasarlardan dolayı biz sorumlu değiliz. Yani usulünce yiyin arkadaş.

Zambak güzeli neredesin? Ya ya, fırça değil laf yedim. Senin içinde sözde senin... Ciddi mi? Bunları mikrofonda mı söylemiş? İyice kafayı yedi o ya vallahi. Şimdi Lipon, Emircan Osman kardeşim de ta Amsterdam'dan yazıyor. Amsterdam'dan getireyim mi sana bizim çikolatalardan diye. Ne kadar kibar, ne kadar güzel, ne kadar böyle iyi dinleyicilerimiz var. Emircan Osman Amsterdam'dan çikolata ister misin dedi. İstemez miyiz? Sorma bile Emircan. Gelirken getir bakalım. 1.49 mu onlar, ne kadar Hollanda'da çikolatalar? Amsterdam'dan olmazsa yemem. Getir bir takalım. Bir tadalım. Ot elektrikçisi Elektrologos Aftekülünden Ahmet Sami Ustam Arbeit. Rabıta işinde. Arabanızın elektriği, cereyan işleri bizden. Sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı da sizden olsun. Oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti. Aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı, servisi, led lambaların takımı ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü için iki tane yeni klima makinesi ile hizmetinizde. Oto elektrikçisi Elektrologos Aftekülünden Ahmet Sami Ustam. Dermay Kuştu Soktoy Soktoy Vürü İskeçe Kavala istikametinde sağ tarafta. Benzinci Aral'ın bir dizin yanında Ahmet Sami Ustam. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar. Oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Yepyeni iki tane makinesiyle klimalarla ilgili bütün işlerini hallediyor. Bütün araçlar için de geçerli. İsterse son model olsun, isterse 2. Dünya Savaşı'ndan kalsın. Hepsiyle de ilgileniyor. Instagram'da sam.electrician için olarak bulabilirsiniz. Cep telefonu 693-979-2743. Ahmet Sami, Elektrologos Haftaki Newton. Vermayı kuştu soktuğu soktuğun vuruyor. Sağda böyle çıkarken sağ tarafta. Kocaman bir tabela da var, Pinaki'da. Ahmet Sami Usta. Hayırlı işler, bol kazançlar. Amsterdam'dan Emircan Osman kardeşim demiş ki bir tane yeterli, gerek yok fazlasına. Nereden biliyorsun gerek olmadığını Emircan? Nereden biliyorsun kardeşim? Sen getir 5 tane, bölüşeceğiz. Müslümanın malı ortak, herkese vereceğiz. Dağıtsınlar bir, din, bir tatsınlar bakalım. Amsterdam'daki çikolataları. Takayım Emircan zincirimi gene. Amsterdam'dan Kara Murat getirmişti onu. King yazıyor ya zincirimde böyle. Altın zincir King. Takayım diyor gözlüklerimi de. An an.

Günaydınlar baba. Seydan İdris Pelegeti Bekirli. Dün hiç sesin çıkmadı babacığım. Hayırdır? O çikolatalar tehlikeli. Sana gelirken kek de getirsinler. Senin de bakayım Faganacı her şeyden haberin var. İçi seni yakar, dışı beni yakar meselesi. Kek istemiyorum. Çikolata yeterli. Amin. Eyvallah.

Φίλε μου, Χασίμ, θα ήθελα να σε φέρω σοκολάτα από Αμστέρνταμ demiş Recep Usta. Tamam da yani şimdi abartmayalım canım. Tadımlık bir iki tane gelsin yani bu kadar yeter. Çok teşekkür ederim temennileriniz için. Allah gönlünüze göre versin. Faganacı Yusuf, Yeşil Burun ülkesinin milli takım kalecisi Vozinya. Ben çok selamım var. Reklamlardan sonra bugünkü maçlara da bir bakalım bakalım kimler oynayacak. Fransa-Senegal maçı varmış. Onlara reklamlardan sonra bakarız. Fransa-Senegal. Senegal'in en ünlü oyuncusunu söyleyin bana. Gelmiş geçmiş olabilir. Şimdiki milli takımdan alakası da olmayabilir. Yani genç çocuklardan olabilir. Senegal'de mesela. Hatırlayın bakalım Yasin. Senegal'de bir tane çok acayip bir oyuncu vardı. Bizim zamanlarımızda 90'lı yıllarda böyle 2000'li yıllarda. Ya, milli takımda Senegal milli takımı. Oo, 2 metre boy adamda. Of of of. Ha bakalım. Edo Şetello. Dil öyle. Bu gazdan Elasto Papu şarkısını sabah sabah canlanalım diye. Seni bayı yere batmayasın seni. Bre bre bre bre bre bre.

Tosteki du Bobo. Siparişlerinize göre oğlak kuzu çevirme, kokoreç mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirme, kızarmış piliç. Yemekler ve Hiro döner ustasından Seydan İdris usta ile birlikte temiz, sıcak, taze, dumanı üstünde lezzetleri bir deneyin derim. Mutlaka bir deneyin. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar. Şimdi de Dünya Kupası ile birlikte geç saatlere kadar hizmetinizde. Tosteki tu Bobo Seydan İdris. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pide de döner tavuk. Aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salataları, her çeşit salata, orektikalar, iştah açıcı mezeler, hoşaf, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki tu Bobo Seydan İdris Bekirli'de. Hoşaf var, tazecik, kızılcık hoşafı, erik hoşafı. Adres Paleketi Rodopis Bekirli. Instagram'da Tosteki tu Bobo. Telefon numaraları tabii ki Instagram'da ve Facebook'ta gerekli iletişim bilgilerini bulabilirsiniz. Ben bir söyleyeyim. 2534-031-202-698-7596-105 telefon numarası. Ayrıca ciğer şiş var. Macarena. Yusuf, kaç sıraydın? Recep Akacığım, niye mesajları yazıp yazıp siliyorsun? Yaz canım, ben okurum onları, sen merak etme. Sen yaza gelen o çikolataların hepsini yersen görürsün kındabı. Düz duvara hiç örümcek adam gibi çıkacağım.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar.
4: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
5: Kotapliktiko.
4: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
5: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
4: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
5: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
4: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Ksanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
8: Popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo, Kral FM.
9: Yaz şarkılarına daha çok dikkat ediyorum. Daha çok dinletmeye çalışıyorum Hüseyin İbrahim. Böyle yaz geldi belli olsun. Gerçi yaz biraz geç kaldı sanki bugün bizim buradaki coğrafyada. İlerleyince sabredeceğiz artık, Allah'ın işine karışılmaz. Çok doldurmuşsun bugün yine bataryaları. Güneşte dolduruyorum ben onları. Güneş pili var ya, güneşten dolduruyorsun. Fotosentez yapmıyor senin gibi ya. Benim şarkıyı neden çalmayasın sen? Onu Gürkan abinin yanaklarından öperken düşüneceğim. Vay vay vay vay, Gürkan abim hoş geldin. Oturmuş öyle. Hoş geldin. Gürkan abisi ne diyor ki? Hüseyin Bey abi diyor, hoş geldin. Ne içersin? Bana dönüyor. Ne oldu? Niye benim şarkıyı niye çalmıyorsun? Bak şimdi bak. Aradaki farka bak şimdi bak. Sen arada benim şarkıyı niye çalmıyorsun? Dobro utro. Dünyanın merkezinden koştururum seni çocuk. lay lay lay lay lay lay lay lay. Saidu Mane, Kalidu Kolibali, Edward Mendy, El Hadi Diouf, Papi Sisse ve Henry Camara. Hepsini yazmışsın abi. Bu işte ben de Senegal'in o eski futbolcularından bunları tam da aklımdan geçiriyordum. Özellikle Sisse Panathinaikos'ta da oynadı. Hayır, o değil be. Senegal'de ne oyuncular vardı be. Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Edward Mendy, El Hadi Diouf, Papi Sisse ve Henry Camara gibi. Şimdi bakalım bu akşam Fransa karşısında neler yapacaklar. Agam sen Mersinli Ayşe'den çay var mı, çay çalıver. Ben Türkiye'den dönüşte bir çuval fındık benim bahçeden getireceğim sana inşallah demiş. Ne kadar güzel dinleyicim var radyo kralın ya. Orhan Tuna agam. Çalmam abi, bir fındık, bir çuval fındık çok yalnız abi. Dayı o çok be ya, bir çuval. Şimdi nasıl çuval ama? Pirinç çuvalı mı? Eski mısır çuvallarından mı? Lipazma çuvalı mı? Ne çuvalı? Çuvala göre değişir. Ne abi, bir tane şarkısı abi. Ben bütün gün sana türkü şarkı çalayım be. Bir çuval fındık. Dokanmasın Orkan aga. Getir, bölüşürüz. Konu komşuya veririz. Kurda kuşa karıncaya veririz. Bölüşürüz. Hep söylüyorum ya. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek

Amsterdam'da bu şarkıyı mı çalıyorlar Emircan? My Chaycho DJ Aşim'den yazmış. Tabii ben yaptım bunu. ...207 sıra mı? Sen 207 sıra mıydın Yusuf? Sen git sazan yap vallahi seni. Hayriye Sultan, Bediye Sultan günaydınlar. Sevgi şifadır, hepinize günaydınlar. Çok teşekkürler. Thank you very much. Sağ olun. File bu Kasim. Mitros tosu funduk yeke şokolata. Görüntülü aramış bile Recep Akın. Orhan Aga, bizim boyacı arkadaş yazmış, çok canım isteye. Zambak mı, fındık mı? Ne canın isteği? Yazsana oğlum ne canın istediğini.

Günaydın, ben de sana Gürkan'ın bahçesinden salatalık getireceğim. Hırka ne lan? Orkan Osman, kolay gelsin. La la la. La la la. Seni de Lapseki'li, Lapseki'de neydi o? Bak şimdi unuttum ben de. Aa, neydi o Lapseki? Ali Cabbar öpsün seni Lapseki'li, Ali Cabbar öpsün seni Orkan Osman. Vallahi aynen Yasin öyle yaptı o akşam. Nişanda bire sanki 40 yıllık arkadaş gibi. Vay Gürkan abicim, hoş geldin, gel yanaklarından öpeyim. Ne kadar güzel sağ, telefonun da ne kadar güzelmiş. Buyur abim, şöyle sağ tarafıma otur. Bana döndü, benim şarkıları niye çalmayasın? Her şeyin bir zamanı var, her şeyin. Çattık belacıkları, bu mentor işlerle uğraşmak da zor.

Orhan Ağam demiş hiçbir şeycik olmaz. Yavaş yavaş birden yeme. Bildiğimiz pirinç çuvalı. Senin canın sağ olsun demiş. Hepimizin canı sağ olsun Orhan Ağacığım. Yani getir. Bir varsa bir şey getir ya. Arabalan geleceksin getir ya. Bir torba da olur. Neden bu ne zaman olmuş ki?

gelsin. Teşekkürler Selvinas Ermiş hanımefendim. Günaydın, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederim Selvinas, sağ olasın. Sana da iyi günler diliyorum. Mücevher Atkuyumculuk Şina Pırlanta Edirne'mizde. Aykut Saygun Bey'in birbirinden güzel ve modern iki dükkanı ile siz kıymetli müşterilerini bekliyor. Sina Pırlanta ile göz kamaştıran pırlantalar, değerli taşlarla hazırlanmış eşsiz takılar ve setler var. Uyumcu dükkanı ile değerli işçilik, eşsiz tasarımlar, yine geleneksel ve modern dokunuşlarla hazırlanmış altınlar, setler, takılar, bilezikler, küpeler ve saatler. Mücevherat Kuyumculuk Sina Pırlanta Edirne'de en güzel caddesinde, Saraçlar Caddesi 32 numara İş Bankası'nın karşısında Edirne'de. Adrianopoli Aykut Saygun Bey. Aykut'a iyi günler diliyoruz. Radyo Kral'dan.

Tamam Alacığım, yani hep aynı fon müziklerini kullanmıyorum dikkat edersen. Hemen hemen her programda çok çok farklı müzikler dinletmeye gayret gösteriyorum. Öyle bir fon müziği hep kullanılmaz ki. Raif Ahmet, evet o yazdığın şekilde, o bahsettiğim aynen.

Yasin, Jamaika ya da Mehmet Ali Brandt abim, Jamaika milli takımı oynamıyor mu bu sene? Onu merak ettim. Jamaika önemli bir şey. Bizim rahmetli Bob Marley oradaydı. Kurdasanı'dan Aykan Agacım. Hoş geldin agam.

Dedim ki her zaman farklı, her programda hemen hemen her gün farklı fon müzikleri, farklı şarkılar, türküler dinletmeye çalışıyorum halacığım. O yüzden hep aynı şarkılar şeyler olmaz, bıktırıcı olur ondan dolayı. Bugün böyle, yarın farklı olabilir. Öbür gün davul zurna olabilir. Nerede o eski davulcular, zurnacılar da kalmadı ya. Lay lay lay. Tamam mı? Anlaştık mı? Halaların halası.

90'lı yıllarda piyasaya çıkmış bir İbrahim Tatlıses şarkısı 80-89-90 sıralara. Burada sanıdan Aykan Agamay Şaba. Burada sanıdan Aykan Agamay Şaba. Balık tutanlara Şaba.

Nasılsın bakalım Bay Kanakacığım? Nasıl gidersin? Güllü nasıl? Horanda moranda Ali Bey. Ali Bey. Nogullu, İnanlı, Kurdasanlı, Saltıklı, Celepli, Fıçılı, Emirli. Koyunköy, Kırköy, Atmacalı. Günaydın bakan beye. Hey.

Krisipoli'ye de gönderdim. Özellikle Kiria Maria ve arkadaşlarına, oradaki paraya da gelsin. Riesmo Poli Poli Kalimerasas. Krisipoli. Bana bir çuval, bir pirinç çuvalı fındık getirecek olan Samsun'dan, Çarşamba'dan Orhan Tuna arkadaşım. Agam, kardeşim benim. Sen iste, bu programı sana ayırayım böyle. Senin istediğin şarkılar, türküler. Arzu dur, hiç ses çıkarma. Bir pirinç çuvalı fındık aldık. Bereket versin, bereket versin.

Çay da var, kahve de var, çikolata da var, fındık da var. Ne isterseniz var. Uçak Yunanistan saatiyle 15 Haziran 2026 Pazartesi günü Amerika'dan kalkan uçak B-52 bombardıman uçağı saat 9.20'de düşmüş. Akşam yani pazartesi akşamı. Öyle mi Nedim? Ve bu şey mi? Amerika'nın en büyük uçağı mı? B-52. Allah rahmet eylesin. Da da da. Ne oldu Hüseyin?

Canlı yayında dedi ya geçen gün Arzu, işte iki günlüğüne falan gidiyorum. Programdan sonra akşam konuşuyoruz. Geldin mi Sezer dedim. Abi dedi çok hoşuma gitti İstanbul dedi. Daha bir iki üç gün kalayım dedi Sezer. Soracağım ben ona, soracağım canlı yayına çıkınca. Çok tır tır tır tır Haşim abisi gibi ötüyor ama sözde ki lan iki günlüğüne gitmiş İstanbul'a. O fotoğraflar, o kadrolar. Bir gör azıcık Arzu, bir gör.

Sanat musikisi sevenler hazır olsun. Havaların arası Durmuş Ali Zengin Akın, Paris, Fransa. Zeki Müren'den dinleteceğiz, rahmetli Zeki Müren'den. Sanat musikisi de çalalım, dinleyicilerimiz her tür müzikten dinlesinler, bir parçacık alsınlar böyle.

0: şu anda radyolarında başında bizleri dinleyenler ve sanat musikisini seven dinleyicilerimiz için gelsin. Zeki Müren seslendiriyor. Hayat harcadın beni diyor Zeki Müren.
1: Dünyada ne günler yaşadım gördüm, bir bahar.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.

0: İzmir'in en kaliteli sanal radyosu. İzmir.
1: Hani hep diyorum ya, Sofya Radyosu, Bükreş Radyosu, TRT İzmir Radyosu, onlar da bizlerle birlikte yardımları doluyor. Teşekkür ederiz TRT İzmir Radyosu'na, Sofya Radyosu ve Bükreş Radyolarına da İskeçimizden selamlar.

Mesut Pingal. Günaydın, günaydınlar kral abim, nasılsın, iyisinizdir inşallah. Benden patronuma gelsin bu şarkı. Hangisiymiş bu? Maria Gelezu, Felona Feo, Feloton Feo, Nato Rotisho. Tidlerdi Tarotis. Tiyakrimos. Mesut Pingal, Hollanda. Günaydınlar çocuklar, Hollanda. Bugün harikasınız. Ela Mana şarkısı istenmiş. Bir sorayım bakayım, yönetmen arkadaşım izin verirse bu Ela Mana şarkısını... Ela Mana şarkısını bir bakacağız bakalım. Huzur bulamıyorum. Bu şarkıyla huzur bulabiliyor musun? Sen arada yıldızlara baksana be. Ne kadar huzur bulacağım biliyor musun? Okey. Dimitri teşekkür. Thank you very much. Teşekkür diyecektim.

RH'dayım. Günaydın. Enişten dinlemeden meydanda. İskeçe meydanda dinleyen eniştem. Kayınçom, bacanam, amcalarım, dayılarım. RH'da orada kim varsa. Şaba. Saatin arkasındaki kahvede bizi dinleyen canlar. Oh oh, kahveler açılmış. Hava da güzel bugün. Ne çok sıcak, ne çok sıcak, ne çok sıcak, ne çok sıcak. Haydi. Ne çok serin, ne çok sıcak. Tam böyle kahve içilecek. İskeçe'nin meydanına böyle bir oturacaksın, yapacaksın frapeyi, bol buzlu. Oh! Reha dayım onu yapmış. Selamlar, saygılar dayıma. Radyo Kral'dan.

Sizden daha güzel söylemiyor mu kız onu? Koray Avcı da güzel söylüyor. Dinleteceğiz. Sırada Koray Avcı var efendim. Koray Avcı'nın bu güzel şarkısına istek yapmak isteyen varsa halasına, baldızısına, kayınçosuna, görümcesine, amcasına, dedesine, dayısına, halasına hepsine yazabilirler tabii ki. Gel falına bak Emre. Sen neler, seni neler bekliyor diyen falcı bacı günaydın. Garbı Trakya'nın en güzel insanlarından biri Yeniceli İlyas abim. Günaydın abicim. Savaş abim Karaköy'den selamlar abi. Beyaz saçlı, beyaz atlı Yeniceli İlyas abime çok çok günaydınlar. Devallah bir şey yapmam mecalim takadım yok diyen Ademoğlu. Günaydın. Bıldırcın yumurtası ye. Fındıklı çikolatayla birlikte. Hayır olsun bugün be. Enerji içecekleri. Enerji içeceklerinden uzak. Aman. Özgür yazmış. Evrensel hukuk ve kanunlar beni bağlamaz. Ben özgürüm diyen Özgür. Günaydın bakan be daima. Ne yaparsın bakan? Nasılsın? Yatman kalkman iyice mi? İyi misin? Evrensel hukuk ve kanunlar beni bağlamaz. Vay. Lay. Eyvallah, Koray'dan gelecek o zaman. Vistonida, fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik, gerçekten mükemmel zeytinyağlarıyla Vistonida zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Gerek Almanya'da, Batı Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da, Rodoplar'da, Balkanlar'da ve Yunanistan'da. İletişim bilgileri www.vistonida.de. Online shop Vistonida Olive Oil. Elitrivio, Vistonida Olive Oil Yalın'da, Koptero'da. Son teknoloji makinelerle, mükemmel yağ üretimiyle, harika lezzeti, mükemmel rengi, kokusu falan böyle, altın değerinde bir sıvı. Vistonida zeytinyağları. Bütün yıl boyunca yağ satışları mevcut. Serhun'u tanıtacağım birazdan. Serhun'u tanıtırken böyle özel müzik kullanıyorum. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Lay. İpronistasi Ahmet Usta'm. Nerede? Yakapılman Duran'ın tam karşısında. Orası Panagi Çaldari 94. İpronistasi Poğaça'nın ve böreğin merkezi İskeçe'mizde. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte her gün aynı tazelik ve lezzetle sıcacık ve çok kibar poğaça dükkanı sizleri bekliyor. Bir uğrayın. İpronistasi İsa'lı Ahmet Usta'ma Yakapılman Duran'ın karşısında profesyonel ustamız. Ispanaklı, kaşarlı, patatesli, peynirli, kremalı, kıymalı, tavuklu poğaçalar, börekler, çok ama çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve peynirler. İpronistasi Ahmet Ustam da aynı isimde İpronistasi olarak Insta ve Face'de de takip edebilirsiniz. Kurda sanıdan Aykan Agama şaba, kayınçosuna bacanağına şaba, Krişupoli şaba, Yeşil Bulur'un dünyaca ünlü kalecisi Wozniak'a şaba, Çorumlu Ömer İngiltere Bandera şaba, Gökhan Pile, Ayberk Gökçeler, Nergis Çiçeği, Yaralı Ceylan, anladın sen onu, şaba. Güneyt, haberlere bile çıkmışsın. Halal olsun sana dayı oğlum. Vallahi billahi bravo. Yoppa. Yela. Bayram şekeri gibi başım valla. Bravo Güneyt. Nerede işliyorsun bugün bakalım?

Gökçeler kordon boyundaki bütün esnaflara, çalışanlara kolay gelsin. Şaba Kral Efendi'den, Radyo Kral'dan kordon boyuna İzmir'e 1, Gökçeler 2. Oo, kordon boyu. Şaba...

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Söyleyecek bir sözünüz varsa söyleyin. Söylemeyecekseniz hiç düşünmeyin. Düşünecekseniz yapın. Yapamayacaksanız niyet etmeyin. Sözümüz yok artık söylemeye. Mecalimiz de kalmadı ki. Bu güzel şarkılarla birlikte

Yunus Emre ne güzel söylemiş. Kırma dostun kalbini, onaracak ustası yok. Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok.

Kalbe ziyan şarkılar bunlar, kalbe ziyan. Ruhumuza iyi gelen şarkılar bunlar, eyvallah. Reklamlardan sonra tekrar görüşeceğiz. Bir yerciklere ayrılmayın.

Çok mesaj geldi ki bu şekilde azıcık devam edebilir miyiz diye kırmayayım dinleyicilerimi. Özlemişik böyle şarkıları değil mi? Birazcık arabesk. Emircan. Hadi beraber söyleyelim.

Tabii şimdi cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu olunca müzikler de farklı oluyor. Emircan'ım nasılsın? Her şey yolunda mı Emircan Osman? Hollanda'da havalar güzel mi? Yiyorsunuz yiyorsunuz Amsterdam'da kekleri. Sonra Aşif abi bize böyle duygusal, romantik, arabesk damardan şarkılar çal diyorsunuz. Lan! Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. İskeçe'de Panagi Çaldır 69'da İnanlı'da caminin karşısında Merkez Gökçeler Köyü olmak üzere 3 tane yeriyle 3 tane mıntıkasıyla hizmetinizde. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Anladım. Her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler. Hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için 2 tane cenaze nakil aracı. Bu tür nakil işlerinde her türlü gerekli kağıt işlemlerinin halledilmesi. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler. Gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu cenaze hizmetlerinde. Kurtlar Vadisi'ndeki cenaze hizmetlerinde de bizim Serhun Delioğlu vardı. Bak Kurtlar

Bizim havamız da güzel, kafamız da güzel. Sizin orada havalar iyi mi demiş Emircan Osman. Vallahi yeğenim, hava bizim burada iyidir. Bulutlu. Beklediğimiz o yaz havası, o motivasyona daha giremedik. Yarın öbür gün yağmurlu falan dedi. Perşembeden sonra sıcaklar geliyor.

Serkun, yani reklam sponsorluk yapacaksan sponsorluğun reklamın hakkını vereceksin kardeşim, tamam mı? Cenaze hizmetleri Serkun Delioğlu. Bu dünyada tek bir gerçek varsa o da ölümümüz. O kadar basit. Her zaman söylerim. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun bakalım. Radyo Kral'dasınız. Aynen Emircan'ım, sizi bekliyor. Siz bir gelin bakalım Hollanda'dan şöyle. Havalar da düzelir. İyi hava, iyi, kötü hava iyi olur. İyi insan iyi olur. Bizi bekliyor, hava düzelsin de Emircan. Oynayanlara, çalışanlara şaba. O beyaz pantoldan bana da getir gelirken. Çok güzelmiş. Söyle patrona, çok iyi tanışıyoruz kendisiyle. Tamam mı?

Hayır be Emircanım, şaka yapıyorum. Haşim abin hiç ister mi öyle şey? Yapma gözünü seveyim ya. 44 numara pantolon iyidir, getirsene. Ya hayır, ben şaka söyledim ya. Sen de hemen böyle aldırıyorsun diyorsun yani, bize bir pantolonu falan getirebilir misin diye. Hayır be canım, yani ben onu şaka diye söyledim. 44 numara senin bedene uygunsa aynısını ben de giyiyorum. Sabahtan beri çikolatalar, fındıklar, fındıklı çikolatalar, hem fındık hem çikolata, efendim pantolonlar, pantolonlar. Yeter gari da, yeter da. Aslıcığım günaydın, bu şarkıyı çalar mısın? Aden bu gözlerim yine ağladı.

Ya şeyli slow şarkıları, arabesk damar şarkıları. Sen ne yapıyorsun? Hangi çapadasın? Dur bakayım. Dur söyleyeceğim şimdi. Biber çapasında. Kırmızı biber mi bunlar? Turşulu biber mi? Küçük biber mi? Şimdi gene biber isteyecek. İnan niye gittim? O yetmedi, tarlaya geldim. Vallahi Aslı, helal olsun kız sana. Vallahi bravo sana. Tebrik ederim seni. Hem ev işleri, hem sahaya sola, hem tarla işleri, hem kaynanan. Oo maşallah Aslı. Turşulu biber bana da ayır.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
4: Lezzetler düşle. Düşle. Düşle.
5: Şimdi rüyadan çık. Hayal kurmayı bırak. Hemen Perikotas'a git. İşte hayal ettiğin her şey orada.
6: Tavuklu pizza, tavuk pirzolası, tavalık kızartmalık tavuk çeşitleri, rulo tavuk çeşitleri ve hayal bile edemediğiniz daha birçok tavuk ürünleri.
5: Perikotas, yepyeni lezzetler tadacağınız, hazırlık aşaması gözlerinizin önünde gerçekleşen, yüksek kaliteli tavuk ürünlerini en şık sunumlarla sizler için hazırlıyor.
6: Yepyeni, rüya gibi mekan Perikotas sizleri hayallerinizle buluşturuyor.
5: Adres İron 109, telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali. Telefon 2541-069-123-Kısanti. Perikotas, tavuğun hayal edemeyeceğiniz hali.

0: Almanya'da çalışıyorsunuz.
1: Peki, gurbette olanlara çok çok selamlar Sebat ablam. Hayırlı işler diliyorum. Herkesciklere selamlar. Bobo'dan bize tişört, çikolatalar senin olsun. Ah, pazarlık da yapıyoruz. Bobo tişörtleri alıyor. Çikolatalarını isterseniz vermem bak ama. Ha, ona göre. Yusuf ne yapıyorsun oğlum? Elinden bir kaza çıkacak. Yusuf kendine gel. Şükrü dikkat et oğlum, tehlikeli bu adam. Kurtlar Vadisi gibi. Lay lay lay lay lay. Günaydınlar Esra'cığım, Haşim abim günaydınlar. Uzun bir aradan sonra, programdan sonra ben sana atarım onları, yine gönderirim, tamam mı Esra? Teşekkürler İmamoğlu Elektrik, hayırlı işler, kolay gelsin diliyorum Yassıköy'üne. Benim şarkı ne oldu, bazındık demiş. Oğlum bak, seni döverim ha, ibret alem için döverim seni artık ha. Canıma tak ettim mentereci. Çaldık ya şarkını, çattık ben acıklara bundan da bayağı, ah bayağı. Lapsekili Şevket Ağam öpsün seni. Oğlum sen nereden dinliyorsun radyoyu? Rica ederim. Karım Ademi gelecekmiş Karaçanlara, senin haberin yok. Karım Ademi. Tosteki Bobo hazır efendim. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. İşler güçler demiş Cevat Nizam dostum. Eyvallah, hayırlı işler. Kuvvetiniz bol olsun. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Bu da bizden. Voryoplast. Tanıttım mı size Voryoplast'ı? Yusuf tanıttı mı? Bu güzel türküden sonra diğer kiyazı veriyorum, kombine bileti. Hazır olun. Hazır olun bakalım be ya. Hey.

Aslı nasıl gidiyor bakalım çapa? Biber çapası nasıl gidiyor Aslı? Aşım Agan bu şarkılarla, türkülerle yardımcı oluyor mu çapaya? Gördüğüm kadarıyla fazla ot yok biberlerin arasında. Ot ilacı mı attınız kız?

0: Yaşa yaşa.
1: Yaşa yaşa Fagan Hacı. Yusuf Aga, Kızılcaköy'de çalışıyorsun anladığım kadarıyla, orada var bu su şeylerinden. Böyle maf yaptın Şükrü Bey, maf yaptın Şükrü Bey. Siz ikiniz misiniz oğlum? Başka yardımcınız yok mu? Mastoraz Recep Usta, Stuttgart'ı. Day day day. Warrior Plast, bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenli şirketi olan Sterplast'ın ana bayisi aynı zamanda Warrior Plast. Siz değerli müşterilerini ağırlamaktan memnun olurlar. Dükkana gidiyorsunuz, şeker ikram ediyorlar ve perakende satışları başladı. Warrior Plast'a giriyorsunuz içeri. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı işler Barış diyorsunuz. Buyurun diyor Barış. Büyük, çok kocaman böyle. Çok kocaman dükkanıyla, mağazasıyla, hizmetinizde. Perakende satışlarıyla gidip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik malzemeleri. Plastik tabaklar, çatallar, kaşıklar, bıçaklar, bardaklar. Siyah, şeffaf, görünür kapaklı, siyah plastik kaplar, plastik torbalar. Hatimleriniz, düğünleriniz, kınalarınız, sünnet ve mahyalarınız ve davetleriniz için tek kullanımlık yemek kaplarını, alüminyum tepsilerini ve masa örtülerini, trapezo mandiloları, Borutan Afrika, Annette, bu Warrior Plast, Kimmerya, Eki. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda gönül rahatlığıyla arabanızı park ettikten sonra yapabilirsiniz alışverişinizi. Warrior Plast, Koyunköy, İstikbal ile Karahasan'ın tam orada. Ortasında Yenikoş Antiproşopos Ellada, General Representative of Greece. Instagram'da Warrior Plast Cash and Care olarak takip edin. Hem fırsatları hem ürünlerini. Yaz sezonu için çeşitli boy ve renklerde saksılar, plastik masalar, sandalyeler ve tabureler en son model. Yeni 2026 model. Warrior Plast 2541-021-404 693-3168-949 Yeniyeri Koyunköy'de. Gülşen Remzi Hanım, efendim. Kalamata'dan, karşı mahalleden Fatme'ye, Teggül'e, İkra'ya çok selam, kolaylıklar gelsin demiş. Sebat ablam da izine gelmiş. Hoş geldin ablam, iyi tatiller diliyorum Sebat ablama.
2: Allah Allah
1: Allah Allah. Gülşen Hanım, Kalamata'da havalar ne durumda? Hep soruyorum Gülşen Hanım, bakalım orada nasıl havalar diye. Karşı mahalleye çok şabalar, çok çok selamlar Gülşen Remzi Hanım efendiden. Γεια σου ρε Χασί Παλικάρ μου, είσαι ο καλύτερος που κάνεις ραδιοφωνικό πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα φίλε μου, σε όλη την Ευρώπη, Λατινική Αμερική και Μεξικό δεμείς. Ρετζεπουστά. Ρετζεπουστάτσι, bu arada şeyle o tatuajcı arkadaş vardı sponsorluk için, bir sor bakalım. Ben aradım birkaç kere ama herhalde işleri var, tatuaj yapıyordu. Bana bir tatuaj, bir dövme yapabilir mi? Bir de ne zaman arayayım diye bir sorarsan Recep Ustacığım, çok memnun olurum. Rahatsız etmeyeyim ben şimdi adamı. İşi gücü vardır. Git alem. Breh breh. Fagan Hacı Yusuf. Biz ikimiz 10 kişiye bedeliz demiş. Breh. Maşallah baya, maşallah baya. Perfect, perfect.

Maşallah. Haşim nasılsın, günaydın. Kivi tarlasında Salı kardeşime selamlar, Olcay Halitoğlu. Olcay günaydınlar, teşekkür ederim. Almışsınız gene karım ADM'yi. ADM. Kaç para verdiniz ona be? Sizde de var arkadaş, bu para nereden geliyor bu kadar be? Karım ADM. İstanbul'da ve Galatasaray'da imzayı attı. 6 senelik anlaşma. Kivi tarlasında çalışanlara selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Alev Hanım hoş geldiniz. Selamlar herkese. Molla Alev. Bizden de size çok çok selamlar, saygılar.

0: vereyim.
1: Arzu Sengir'e be, Arzu yazmış. Annen seni kovalar vallahi şimdi. Vallahi kovalar ama dinlemiyor galiba. Şimdi ben o yüzden söyledim. Ses çıkarma kız sen de hemen. Dur azıcık. Gizli saklı bir dövme yaptıracağım. Ama dövmeyi gene bir gör sen Arzu. Bir gör dövmeyi gene. Günahsa günah, günah bana. Bana yazacak onu. Başka kimsenin defterine kitabına yazmıyor ki. Akşamdan gelsin. Dinlemiyor Ayde Sultan şimdi Arzu dur. Bir sponsorluk alayım Almanya'dan tatuvazcı. Bir de tatuvaz bir de dövme yapayım tamam. Hiç ses çıkarma hiç aramızda. Hiç. Efendim bizi dinleyenler sevdiğine kavuşsun inşallah Hüseyin Bey gibi. Hüseyin dedi ki bir yıldan beri seni dinliyorum. Sevdiğime kavuştum arada ayırıyorsun bizi demiş. Haydi gene. Ben niye ayıracağım seni oğlum? Lapsekili Tayfur öpsün seni. Çek. Çok günah demiş dövme yaptırmak. Bana günahsı yaz. Bana yazıyor bayağı. Ah bayağı.

0: Bobo bonfile var mı sende Bobo çocuk? Tamam Recep Usta'cığım sen programdan sonra beni bir bilgilendirir. Doso eki yapoki topono. Hepimiz seni dinleyen sevdiklerimize bazılarımız kavuşuyor, bazılarımız kavuşamıyor. Prokopi görmeyiz. Can kulağından dinle, iki kulağından dil. Anlamadın ta meseleyi. O morfe ne de pakeni ragorim to program hafta? Utku hoş geldin. Vay Utku traktör sürüyor hem de çalışıyor bak burayı. Utku ekinleri mi dövdünüz? Ne yaptınız oğlum? Islak değil mi onlar? Aslı sen şimdi tarladan eve geldin yemek de yaparsın sen şimdi. Hadi deyiver bakayım şu Aşım abinin fukara programına niye yemek pişirsin ev hanımları. Canavar gibisin vallahi Aslı helal olsun kız sana. Şimdi abla deyince ben Seda ablamdan başka abla tanımam. Mangal var akşama demiş. Aslı vallahi helal olsun kız sana vallahi. Bizi dinleyen sevdiğine kavuşsun. Bak hiç Seda ablam vallahi parçalar adam parçalar.
1: Aslanım be.
2: Helal.
1: Benim kimse yok karşıma.
2: Aslan.
1: Kimse yok. Gel ulan gel.
2: Gel.
1: Anne merak etmeyin bizi kimse yıkamaz.

Var mı kurşun? 2,5 milyon var mı orada be? Ömer, Çorumlu Ömer, hoş geldin be Ömer'im. Neredesin be oğlum vallahi? Yemin ederim böyle devamlı dinleyicilerim var ya, mesela Ömer, Arzu Hanım olsun, Sezer olsun, Nedim kardeşim olsun, diğer dinleyicilerimiz yazmadıkları zaman böyle bir tarafımız eksik kalıyor gerçekten. Samimi söylüyorum bak. Düşmanlarla yarışırız, para çok, para çok. La la la la la la la la la. Reklamlara gitmeden önce Ertuğrul Besimoğlu abim geldi. Abim hoş geldin. Ben de buradayım demiş. Biliyem adayıcım orada olduğunu. Hepsi bizde, hepsi. Beşiktaş Vozniye, kaleci Vozniye ile Yeşilburun ülkesi Vozniye ile iletişime geçmiş. Kalecinin istekleri Beşiktaş Futbol Kulübü'nü şaşırtmış. Tahmin edebiliyorum, 40 yaşında adam delikanlı gibi oynuyor. Pek fazla bir şey istememiştir. Dur bakayım ne istemiş. Çakallarla yarışırız, para çok, para çok. Yıllık 1 milyon euro. Bir göz öde olsun demiş. Bir de içinde huzur olan bir takım istiyorum demiş. Lan oğlum adamsınız, Japonya milli takımı gibi.

Niye Yusuf çok para mı oğlum? Helalim 5-10 milyonu yıllık oynuyor. Adam 1 milyon yıllık istemiş, o da işte market parası, su cereyan parası, ailesi varsa çocukların için. Delikanlı adam oğlum bunlar. Bunlar eski futbolculardan Yusuf'u. Kardeşim günaydın, biraz gecikmeli de olsa takibe devam, ama şunu unutma, incindim. Sabah sabah herkese selam gönderiyorsun. Karabela Hüseyin'e bile beni burada unutuyorsun İngiltere'de. Ömer yemin ederim pazartesinden beri, dünden beri Çorumlu Ömer, Çorumlu Ömer dedim. Allah var yukarıda, Allah inandırsın seni. Unutulacak adam mısın sen Ömer'im? Bir milyoncuk sade istemiş, az istemiş, yetmez onlara. Bak bu tür oyunculara yeter Yusuf. Şaka bir tarafa, Deşkan plaka, Alitya. Harika millet değil mi şu Japonlar demiş Arzu. Gerçekten takdir edilmesi gereken bir millet. Bak şimdi Arzu ablacığım, bunlar Allah inancı yok. Yani şöyle yok, inançları var da Tanrı inancı yok. Peygamberleri yok, tamam mı? Ama adamlar geçen gün 90 dakika futbol oynuyorlar. Soyunma odalarına gelip elbiselerini değiştiriyorlar. Soyunma odasını temizliyorlar. Bu Japon kültürünün, Japon sadeliğinin ve samimiyetin çok küçük bir göstergesi. Adamlar teknolojiden ta dine kadar. Efendim o edep, o güzellik, o istikrar, o saygı. Demek ki neymiş? Neyse girmeyelim şimdi dini konulara. Takdir edilmesi gereken bir millet. Yani benim açımdan öyle. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben söylediklerinden sorumluyum. Sizin anladıklarınızdan değil. Aynen. Arzu da öyleydi. İnançlar bizi bağlamaz. Adamlarda edep var gerçekten. Ben arada diyorum. Hacı Bektaş Veli'yi bu insanlar mı okumuş diyorum. Ki okudular da. O Orta Asya felsefesini, şamanizm, Hacı Bektaş Veli. Onları da okudular, onları da değerlendirdiler. Çok çok iyi biliyorum. İddia ediyorum okuduklarını biliyorum çünkü. O konu üzerine de profesörler yetiştirdi adamlar. Böyle bir millet. Japonya. Gittik mi? Gitmedik. Gider miyiz? Nasip kısmet. İnsan gibi insanlar demiş Arzu. İnsan gibi insanlar ama insan-ı kamil onlar. UNESCO Dünya Mirası'na geçici listesine değil gerçek listesine alınacak bir millet, bir ülke varsa Japonya'dır benim için. Kaynanalarına bile saygıları var adamların. Vallahi bak. Geline 5 aldın, kaynana.

Ayşem abi, duydum ki 50'sinden sonra dövme yaptırmaya niyetlenmişsin. Niyet ettim, niyet eyledim. Var öyle bir niyet. İzin alabilirsek bakalım anacığımdan. Arzu dedi, annen seni dedi süpürge topuzundan Kızılcık şeyinden koşturu vallahi billahi dedi. Millet 18'inde heyecan arar, bizim Ayşem abimiz yarım asırlık karizmanın üstüne bir de çizgi film kahramanı gibi desen arar. Oğlum Japon mafyası gibi yaptırmayacağız biz de herhalde. Sen de dur şimdi, denk dur azıcık Nedim. Kimisi 18'inden sonra azıtır, yoldan çıkıp huyu suyu değişir. Bizim Ayşem abimiz 50'sinden sonra can sıkıntısından deriyi feda edip sanata girişir. Arzu duyuyor, duyuyor. Bu Nedim çok edepsiz. Çok edepsiz. Ama ne yaptıracağım, ne yaptıracağım? 2-3 kişi biliyor. Sen o iğnenin altına nasıl oturacaksın? Meraklı bekliyoruz abim. Niye ayakça yapmıyorlar mı? Allah bilir. Nedim? Nedim kendine gel diyor bak Arzu Hanım. Oğlum bu işi niye bazı işleri yaşı yordamıyla yapıyorsun? Yani bu yaşta bu iş olur mu? Aa, senin o yaşına gelince o işi yap gibi. Yani yaşından ne alakası var? Ha, Arzu bak ha, annem yazdı. Terlikle takin alan Kızılcık sopasından Karaçalı'dan döverim seni diye yazdı annem. Ha bakalım şimdi. Ha, ben demedim mi size ses çıkarmayın, usulca konuşalım bu meseleleri. Ha, ben Nedim orada yapıştırdı.

Fagalacı var mı senin üzerinde makine? Ama şey makine demişim, dövme. Gülşah Hanım Kalamata'dan yazdı. Salçalı patates ve köfte fırında yapsın hanımefendiler dedi Gülşah Hanım. Afiyet olsun Gülşah Hanım. Öğle yemeğine yetişir mi? Yetişir. Oğlum Yusuf, nasıl sen emanetsiz geziyorsun sağda solda bu oğlum? Allah muhafaza, çıkacak önüne uzun hayvanlardan bir tane bir şey. Tövbe estağfurullah. Sakin ol şampiyon. Gül Arzu, gül, gül, gül, gül. Ben nasıl gideceğim eve şimdi? Sen Hollanda'da bir yıl kaldın. Sen o yüzden biliyorsun Amsterdam'ın keklerini. Efendim, Amsterdam'ın sokaklarını. O vitrinleri. Aga bir tane. Aga dövmeci.

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dedeağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
8: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
9: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
8: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
9: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon 25 41 021 831. Santi.
10: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında
11: Kartal Cemil'de.
10: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
13: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Kral FM 100. Zirvenin tek sahibi.
16: Cem Ali, mesajı sesli olarak gönderdim kardeşim. Oradan bir dinlersin, olur mu? Patos Kofi.
17: Allah Allah. Yaşa. Yapma.
16: Dostlar Drew Barrymore 1 İskeçimizde Dinos'un hemen arkasında Instagram ve Facebook'ta Patos Coffee olarak takip edebilirsiniz. Tuğni kardeşimi İli kahvesinin kokusuyla huzur lezzetiyle keyif alın. Ayrıca Gümürcine'nin Kalfa Pastanesi'nin kalfa lokumlarını ve bütün ürünlerini tadabilirsiniz. Eş zamanlı olarak yurt dışına emekçi arkadaşlar da gönderiyorlar. O konu hakkında da diyalog yapabilirsiniz. Patos Coffee Tuğni ile. Tuğni'cim kolay gelsin. Ot elektrikçisi elektrologos Aftuki Newton Ahmet Sami. Onu da tanıtacağım. Niye kara yaşarsın demiş. Nasıl yaşayacağız be ya? ...2026-2027 kombine biletini veriyorum. Bana 5 tane sponsorumu ilk yazıp gönderene 2026-2027 yılı Avox Xanti şehrimiz futbol takımının kombinesini, diğer yazını vereceğim. İlk gönderen ama güzel yazın, tamam mı? Reklamları değil, benim programımda olan sponsorların 5 tanesini. Bu kadar basit bir soru. Emircan gördün mü, duydun mu? Basit bir soru. Yani E eşittir MC kare demedim mesela. Diyebilirdim. Demediysem niye demedim? Sponsorlarından 5 tanesini yazın. Bu kadar basit. İlk gönderene kartı diğer kez kombine bileti Radyo Kral'dan dinleyenler kulübüne gelsin. Yazayım mı ben de? Hayır, sen dün kazandın. Sen zaten devamlı dinleyicimsin. Sağ olasın Aslı'cım benim. Mehmet Ali Birant abi teşekkür ederim, sağ olasın. Dünyada anında olup biten bütün haberleri bize ışık hızıyla gönderiyor. Gerek Nedim, gerek Mehmet Ali Birant. Ustam. Herzlichen Glückwunsch. Tebrik ederim. Oto elektrikçisi Elektrogos Ahmet Sami tanıtacağım da. Bir şu diğer kez bir kombineyi bir vereyim bakayım. 5 tane sponsorumun ismi. Bu kadar basit. Karim Adeyemi. Mesut Pingal, Cenaze, Steki Tu Bobo, Kotapliktiko, Steki Perikotas. Mesut, VAR'a gidiyorum, bir daha bakacağım, bir dakikacık. Bekle. Cenaze, tamam. Steki Tu Bobo. Hadi onu da saydık. Kotapliktiko yok sponsorlarında. Steki yazmışsın, o da yok. Perikotas da yok. Dedim ki reklamlarda değil, benim canlı programımda olan sponsorlarım Mesut Pingal. Onu bir zor soru sormadım ya. Aslı gülme. Ya geldi Mesut Pingal, geldi. VAR'dan haber geldi, penaltı. Pascal Numa öpsün seni. Pascal Numa, Alex Souza, Hacı. Bunlar mı sponsorlar benim? Amokachi, bir de İlhan Mansız yazacak şimdi, bak biliyorum. Anelka'yı yazdı. Oo! Pascal Numa, Alex Souza, Hacı, Amokachi, Anelka. 1-2-3 tanesinin ortak noktası var Yasin. Lan o ortak noktalarını bul, o 3 tane futbolcunun var ya, diğer kez yapıştıracağım sana. Vereceğim lan. Hayır Mesut'um, 2 tanesi benim programda olan sponsorlar, diğer reklamlarda olanlar. Reklamlardakilerini istemiyorum. Benim sponsorluklarım olan. Çok kolay ya. Sami Lamarina, Sami Elektrologos, Hasan Sostos Market, Sevinç Market, Cenaze. Nedim bir dakika, Güneyt bir dakikacık VAR'a gideyim, bir dakikacık. Uyarı geldi VAR'dan. Penaltıymış, tamam Güneyt. Sana da diğer kazı vermeyeyim. Oğlum neler yazmışsın lan, var mı bende o sponsorlar? The. Geçmiştekileri demiyorum, şu anda yani ilk 3 aylık. Onları diyorum oğlum. Verdim lan Yasin. Verdim lan 2026-2027 doğru cevap verdin. Hayır Yasin, o başka. Abim biz Dünya Kupası'nı çok seviyoruz. Hüseyin'im, bu arkadaş Oynuyor mu Brezilya'da? Arzu, yeni bir tane oyuncu gelmiş Brezilya milli takımına, onu gönderdi arkadaşlar. Onun değerlendirmesini yapıyorum ama içimden değerlendiriyorum tabii. Fatma Atay, 1973 Karşı Mahalle'den Kalamata'daki Gülşah'a selamlar, tüm çalışanlara kolay gelsin demiş Fatma Hanım. Teşekkür ederiz Fatma Hanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Kalamata'daki Gülşah Hanım'a şama. Beş tane sponsorumu bekliyorum, hadi birazcık daha bekleyeceğim. Bildiniz bildiniz. Kardeşim gerçekten maç seyrediyoruz yani. Tabii canım. Başka bir şey bakmıyor zaten. Murat dur, VAR'a gidiyorum. Hüseyin mi Hüseyin? Kaptanım, Mesut kaptanım, dur VAR'a gideceğim dur. Sen Yasin'in yazdıklarını bir görsen. Bir dakika. VAR mı penaltı, bir bakalım.

Otel elektrikçisi, elektrologos, Aftakinitos, Ahmet Sami Usta'nın İkuşlu Soktöy Soktövürü, Benzinci Aral'ın bir dizinin hemen yanında. İskeçe Kavala istikametinde İskeçe'ye çıktığınızda hemen sağ tarafta. Elektrik, elektronik, yedek, İkuşlu Soktöy Soktövürü, Benzinci Aral'ın bir dizinin hemen

Müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik, cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, led lambaların takımı ve ayarları, dinamo, miza, marş tamiri, kömürlerin değişimi, klima temizliği ve klima sıvılarının kontrolü Ahmet Sami Usta'dan. Instagram'da sam.electrician olarak takip edin. Yeni klima makinelerini bir deneyin. Önümüz yaz. Sıcaklar geldiği zaman deneyeseniz böyle böyle. Çok sıcak oldu, arabanın kliması niye çalışmıyor? İki tane makine aldı adam kendine ya. Şaka mı bunlar? Saidoğlu Günay, Warrior Plastik Barış, Ahmet Sami Ustam, Bobo Bekirli, Gökçeler Market. Adını unuttum. Unutmasaydın. Onu da her gün 24 saat dinliyor. Vermiyorum. Gökçeler'de market, adını unuttum. Vermiyor. Ha, kahve bakarız ona. Gökçeler Market Village. Yok, Village. Beşiktaş'ın eski direktörü, teknik direktörü. Village. Üsküdar'a yolla, yolla. Aman yolla. Sana diğerkez merkez yok, kombine yok. Sana kahve var. Acı biberli, karabiberli kahve. Kahveyi kazandınız, tebrik ederim.

Skoç'taki Dub Bobo Varioplast Ahmet Poğaçacı İskeçe'de yaka durağında adam şeyi bile yazmış. Can Keha'ya foto Gökçeler Village Market doğru cevap. Taftatar'ın ön arka fotokopisi fotoğrafını istiyorum. Bizde bizim milli takımda var mı böyle şeyler kaptan? Dosteki Dub Bobo, Varioplast, Boğaç Hocamız Ahmet, Can Keha'ya fotoğrafçılık Gökçeler, Village Market doğrusu bu olacaktı. Village değil.

Oto elektrikçi Sami Usta'ma kolaylıklar diliyorum. Güneş Gold kuyumcumuz. Tabii ki Türkiye'deki çeşitli fiyatlar artık İskeçe'mizde. Yepyeni sloganıyla yaza hazır. Sözünü şu an düğün alışverişlerinizde büyük kampanyasıyla her zaman yanınızda Güneş Gold. Eskiyi getir, yeniyi götür. Güneş Gold hem yanınızda hem yarınınızda.

Almanya milli takımının mı Arzu? Bizim milli takımın kaptanı var ya, benim komşumdu. Annesi süper bir kadın. Oğlu ünlü oldu. Hiç bozmadı kendini. Ama babası için aynı şeyi diyemeyeceğim.

Tanıyorsun yani sen onları. Bayağı yakın mıydılar yani? Kapı komşusu mu? Yıldıray mıydı kaptan? Onu mu diyor? Yıldıray mı diyorsun?

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51. Denizden uzakta olabiliriz ama lezzetin tam kalbindeyiz.
4: Sakarkaya köyü Lefkopetra'da açılan ve Şef Ünal sizi hayal gücüyle yoğrulmuş, tutkuyla hazırlanmış eşsiz tatlarla buluşturuyor.
0: Gelenekten ilham alan, dünyadan lezzetler sunan soframızda yeriniz hazır. Lezzet yolculuğuna çıkmak için siz de The Chef Ünal'a gelin.
4: The Chef Ünal Sakarkaya Köyü Lefkopetra'da Xanti.
0: Rezervasyon ve bilgi için telefon 2541 032 972. The Chef Ünal. Lezzet tutkuyla başlar.

0: Beşiktaş.
1: Şimdi diyeceksiniz, ha şimdi ne oldu yine, Beşiktaş damarın mı böyle kalkıştı? Yok. Cemali kardeşimin 5 yaşında. Cemali çok güzel bir çocuk. Beşiktaş formasını giymiş. Arabada, radyoda şu anda beni dinliyor. O bir Beşiktaşlı ve doğum günü vardı dün. Cemali, doğum günün kutlu olsun. Büyük kartalım benim be. Helal olsun sana. O kadar da güzel yakışmış ki Beşiktaş forması üzerine. Anlaşandı formamız böyle. O yüzden dinletiyorum Beşiktaş marşlarını. Saygılarımla efendim. Cemali, doğum günün tekrar kutlu olsun. Güzel kardeşim, bir büyük alkış istiyorum. Cemali'ye şöyle kocaman bir alkış. Sadece doğum günü olan Cemali için gelsin. Cemali, bu büyük alkışları sana gönderdim, tamam mı? En büyük Beşiktaş bağırıyormuş. Geldim bir programın sonuna da, arzu kaçıyorum. Annem dedi gel azıcık eve kadar. Çok çok sağ olun, teşekkür ederim, harikasınız. Sizin sayenizde, samimi söylüyorum bütün samimiyetimle, yani Yeşilburun kalecisi Vozniye sayesinde değil, sizin sayenizde yine güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bütün sponsorlarıma huzurlarınızda teşekkürler. Her zaman olduğu gibi yine o gönül dolusu alkışlar tabii ki Radyo Kral Dinleyenler Kulübü dinleyicisine. Bize bilet yok mu? Yarın biletler, tamam mı? Yine.

Raif'cim onu bana bir yardım edebilir misin? Kazandan pilav yapıyorlar. Hani pilav içinde nereden alabilirim? Programdan sonra bir ben öğreneyim onu nerede yapıyorlar diye. Kazanda pilavları falan. Hayırdır, ne için oğlum bu? Hayır mı yani? Öğrenirim, ben sana dönerim. Tamam mı Raif'im? Teşekkür ederim Raif. Raif Sabahleyin 6.30'da programdan önce mesaj gönderen dinleyicilerimden bir tanesi. Emeğine sağlık, Allah'ın emriyle git. Yarın görüşmek üzere, ümidiyle Allah'a emanetsiniz. Hepiniz demiş Arzu Hanım, çok teşekkürler. Hepimiz Allah'a emanet olalım. İyi olalım, hoş olalım. Ayşem abi bir de Happy Birthday Trakya stilinde dinletirsen tam olacak keyfi. Dinletmem mi?

Cemal'i tamam mı? Yap hareketini, yap hareketini. Ver kartalı bakayım böyle, ver kartalı. Bu da bizden bayağı. Hey, ver Ceryan'ı. Cemal'im benim. Oğlum ne kadar güzel Beşiktaş forması bulmuşsun. Adamsın adam. Allah'a emanet olun. Yarın kısmet. Görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Mumcakis'le geri dönüşüm muhteşem olacak. Akıllıca hareket etmek için tek bir isim yeter. Mumcakis geri dönüşüm. Yılların tecrübesiyle her türlü aracın geri dönüşümü ve nihai silme işlemleri Mumcakis'te itinayla yapılır. Ayrıca demir, metal, eski piller ve eski elektronik cihazlarınızın geri dönüşümü için de Mumcakis modern ünitesiyle hizmetinizde. Büyük ve küçük boy şantiye çöp konteynerları kiralama hizmeti ve çok daha fazlası için siz de Mumcakis'i tercih edin. Demir ve metal geri dönüşüm şirketi Afi Mumcakis OE. Çevre yönetim sistemi ISO 9001 ve 14001 belgelerine sahip olan Mumcakis geri dönüşüm tüm zamanların en iyisi. Adres Xanti Kavala yolu 3. kilometrede. Telefon 25 41 0 266 55 Xanti.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
6: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
5: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
6: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
5: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
6: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
7: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 25 32 111 064.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.

Gününüze Haşim'le renk katın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen müşteriler için tax free işlemleri de Everest'te. Hemen gel, farkı yaşa. Adres Brokumi 36 Ksanti. Telefon 25 41 06 46 44 ve www.everestshop.gr. Everest, zirveye giden yol burada başlar. Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car & Van. Ksanti Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat

6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayır Çaldali 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541 30 50 53 ve 693 63 65 628. İproini Stasi, sabahın en lezzetli durağı.

0: Kral FM 100. Reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
5: Senin

0: Yaşadığın balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
1: Arabacı Köy, Sünnetçi Köy arasında Kartal Cemil, inşaat, nalburiye ve yalıtım malzemelerinden sonra şimdi boya alanında da kaliteyi en ucuz fiyatlarla siz müşterilerine sunuyor.
2: İç ve dış cephe boyaları,
1: antibakteriyel boyalar,
2: astarlar,
1: macunlar,
2: ahşap koruyucu ve vernikler,
1: şantiye boyaları,
2: sanayi boyaları,
1: ısıya dayanıklı yanmaz boyalar,
2: akrilik boyalar,
1: söve boyaları,
2: yağlı boya,
1: metal boya,
2: fosforlu boya,
1: dekorasyon boyaları
2: ve boya malzemeleri.
1: Yeni teknoloji renklendirme sistemleriyle kullanıma hazır akrilik, plast ve yağlı boyalarda istenilen renk tonları anında hazırlanır.
2: Mikroorganizma oluşumunu önleyen yüksek silinme direncine sahip silikon katkılı su bazlı ipek mat görünümlü dekoratif iç ve dış cephe boyaları.
1: Boya alanında istenilen her şey en kalitelisi, en ucuz fiyatlarla Sünnetçi Köy, Arabacı Köy arasında Kartal Cemil'de.
2: Garantili, güvenilir.
1: İrtibat için telefon numaraları 2-541-0-31-815.
2: Cep telefonu 693-673-84-90.

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dimao'nda. Telefon 2532 111 064.
0: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.

0: Kral FM 100 Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532-111-064.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532-111-064.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

Nasılsın kızım? Anlat bana hikayeni. Kimler üzdü gözlerini? Nasılsın kızım? Söyle bana kendini. Neler kırdı kalbini? O taze saçlarda kimlerin eli? Yaşlanmış dumanlı nefes.